0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışsınız. Ertigelli haberle programımızını anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 19. günü, yakşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 6 ayının 6. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Atanım.

0: Ayrılık Partiya Komiteti Nəzəriyyə Öyrəniş Mərkəzi qrupusu doğru siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, öyrəniş tərbiyəsi boyunca məxsus temiliq, təksürüb tədqiq qılış nəticələrini almaşdırış yığını açdı. Çin Şaucan yığın qırıya seçilik qıldı, həm söz qaldı.
1: Ürümçi Kənçuənpo İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonunun paskını suni baylıqqa aylandırıb paylanış türüdə su bilan tuzni tən yığıbiliş əməlgə açdı.
0: Dövlət tömür yolu, yeni meyvelerini soğuk halette tez toşuş liniyasıdaki Şincan'ın tüncü növetçi poyizi kozgaldı. Yeni meyveler tez bulganda 36 saatte Şi'an bazarığı yetküzülüdü.
1: Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti, ximya sanayiti eksport məhsulatını aeroplan toxtu süpüsta bebasta nazarat qılıp kaçlaş kəsbini tüncük etim becirdi.
0: Partiya bayrağı asasi katlamının birincisi bir de cevlan kılmakta sahibimizde memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Şerif'e yeriş küçü Cari Mehmet Abdurrahman'ın ilgar iş izlerini tanıştırımız.
1: Şincan'ın köp kısım caylarda sıcıl yukarı temperaturlu havarayı körülgenlikten salkındaş cehetki küçülük ihtiyaç bazar istimalının canlanışı türkü buldu. Hem de haberle anlanla.
0: İstansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti nazariya o'rganish markaziy korpusi 7-oyning 17-chi kuni to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi bo'yicha maxsus temirliq takshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini yechib bosh shuji Shi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rgandi, izchillashtirdi. Tekşürüp tatkik kılış neticelerini merkezlik almıştırıp, aylandırıp, tedbiklaşını çunkurlaştırıp, her derecelik rehberi kadırlarının tekşürüp tatkik kılışını ken eviç aldırışıga yanımı türtükü boldu. Ebedi emirlik, münasibetlik, neygizlik, ulluk, uzak, mezgirlik hizmetlerine algı sürüp, emeli işleş, emeli netici yartış arkalık, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamanı yüleşkan Şincan kuruşunu tekitledi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chin Shaojan yig'inga riyosatchilik qildi, endi so'z qildi. Erkin Tuniyaz, Zumrat Obul, Nurlan Abilmajin, Xojingyu, Chen Mingguo, Tian Shangli, Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmedjan, Qodin Kabin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim fikr almashtirib so'z qildi. Wang Jianxin, Wang Lin yozma so'z topshirdi. Köpçülük öğreniş tərbiyəsinin baş temasını birləşdirib, mövqeni xizmət əməliyyətinə qoyub terrorluğa qarşı duruş, muqimliqni qoğdaşını qanunçullaşdırış, daimlaşdırışını alğı sürüş, yezdigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış, sənayətinin tipini yeşil tövən karbonluq qılıb özgərtiş, ticaret soğudu mohitini əlalaşdırış, sünni əqil pən texnikisini yenilik yartış, yuqur sifətlik nizam çıxırıb, xəlib turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, Cənubi Şincandakı ammını işqə orulaşdırıb, kırımını aşırış, maaribini yuqur sifətli tərəqi qıldırış, dövlətimizdə dinni, cungu uçulaşdırışını sistemilik alıqı sürüş, bintən bilən yerliknin yuqurumu tərəqiyyatını çunqurlaşdırış, Ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeş, şekil bazlıkını tüzeb, asasi katlamının yükünü yenikletişini tizletiş katarlı hizmetlerini çördeb, tekşürüp tetkik kılış neticelerini çunkur almaştırıp, keyinki kademdeki hizmet fikri yolu ve tedbirlerini oturgu koydu. Çin Şaucan bunularını tekitledi. Başşuji Shi Jinping, toğrı siyasi netici karşın turğuzuş ve emeldi körüstüş toğrısıdaki muhim bayanlarda siyasi neticini kim üçünü yaratımız? Kandak siyasi netici yaratımız? Siyasi neticini nemigi tayinip yaratımız? Diyen devir sualıgı cevap verip, partiya azalları ve kadırlarının yeni devirdeki partiyanın amibi luşanı da yakşı menişi, halk için siyasi netici yaratışı, emeli işlep siyasi netici yaratışını tüp kullanmağa ve ilmi yetekçilikki iki kıldı. Çonkur ögünüş inçki özleştiriş, puhta emeli iliştirişki küçep, onundaki halkının meydani ve ilmi usulni, del ilgilep, umum üçün partiya kuruş, halkı bəxti yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, haqiqi tutup emeli işleşte çıntırıp, yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı menişini, tadbir belgilash, amaliyleştirishni tutish, taraqqiyot

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopir.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning grallashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi qoidasini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda bu yilning oldingi yarmida Xinjiangda qatnagan Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining o'xshash mazgilidagidan 6.7% oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik 1-may amgak medaliga erishguchi Hamra Gul Abdul bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Solushting Avanchlar terminalda masqadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagali bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda 2026-yillik Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, umumiy xalqni nafga erishtirish, kitob o'qish, shatliqidan bahrlanish, yordam pul amroh bo'lish, temsirki kitob iste'moli, yordam puli faoliyati Xinjiangning har qaysi joylarida mos qadamda boshlanib, Xinjiangdagi Xinhua kitobxonlaridagi kitob bahosi 40% tuvalladi.
2: Bu qitimki faoliyatda jami 4 million yuanlik madaniyat iste'moli yordam puli tarqatiladi. Ammog'i yuzlanib, Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonasi do'konlarida kitob sotib olganda yordam puli tarqatish qanot yoydiriladi. Faoliyat 9 ayning 30 kunigacha davomlashadi. Yordam pul tarqatishda umumiy summani kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish andizasi yo'lga qo'yiladi. Summa o'lchimi ishlatilib bo'lgan hamon oxirlashadi. Faoliyatdan foydani xalqqa o'tinib berish, kitob o'qishga naf yetkazish haqiqiy ishqa oshirilib, kitobga amroq har bir kishiga madaniyat orqali xalqqa naf yetkazish illiqligi his qildiriladi. Urumchi shahri aholisi Yan Yangfan mundaq dedi. Ikki balamga rasmli kitob olib berdim. Asli bahosi 300 yuandan oshadigan kitobni e'tibor qilgandan keyin faqat 100 necha yuanga sotib oldim. Bahosi nihoyatda muvofiq ekan.
1: Xinhua xalqaro kitob shahrchisi plan bo'limining mas'uli Nurbiya Abdukarim faoliyat mazgilida aholilar Xinhua kitobxonasining to'g'ri sirtidagi do'konlardan kitob sotib olsa, yordam puli e'tiboridan bahramand bo'la oladiganligini bildirdi. Hamda iste'molchilarga darslik, qo'shimcha o'qitish materiallarining va kitob turidan boshqa tovarlarning bu qatimgi faoliyatga qatnashtirilmaydiganligini alohida eskertib mundaq dedi. Xinjiangdagi Xinhua kitobxonalari bahada 15% e'tibor beradi. Buningga 25% iste'mol maxsus tur yordam pulini qo'shganda, o'qirman do'stlar bevosita 40% pulni tejab qola oladi. Hisobot qilganda, baho bevosita kamaytiriladi.
2: Yaqinda Xinjiang san'at o'rni opera o'miginin adabiyot san'at naqsh usul kechiligini manziri rayonlarga kirgizish yurishlik faoliyati Altay shahridagi Qualin bog'ichisiga kirib, sayohatchilarga yuqori sifatlik naqsh usul katta ma'rifati taqdim qildi. Yipak yo'li adabiyot san'ati bilan Qar shahrining manzirasi g'iralishib julalandi.
1: Qualin bog'ichisida sayohatchilar va omma baldurla o'z o'rinlarida o'tirib kutib turdi. Shadiyona muqaddimiga ergishib o'yin boshlandi. Artistlar chiroyli kiyimlarni kiyib, usulliq naqsha, yolg'iz kishilik naqsha, serik, etot qatorliq nomorlarni o'rinladi. Sahna ostida olqish sadolari uzilmadi. Nurgun sayacı ritimga ekşip, nakşi eğitip, usul oynap, medeniyet, sayahatni çökm sınaş işga aşırıldı. Xenellik sayacı Zuli mundaq dedi. Bu kıtım Şinjanga sayahat kelip, nakşi usul keçelikini körüp nahayt hoşal boldum. Oyun nahayt kaltıs boldı. Keyin yeni 6 ayğı kelip, vatanimizdin güzel manzırsını körüşün ümit kılımen.
2: Altay şehri ahalisi Çin Şöcin bu keçilikte yana yukarı medeniyet seviyesi namayan kılınıbdu. Bunun keyin bu türdeki halkı nap yetküzüş oyunlarının köprek ötküzülüşünü ümit kılımen dedi.
1: Bu kıtımkı seyyarı oyun yana kum, cadın yüyü, kanas, katarlık köplügen manzır rayılırdı ötküzülüp, köp meydan çökme emeli manzırlık oyun oynalıdı. Şinjan sənət orını opera ümükinin birin dərəcəlik artısı Rahilə Vəli mondaq

0: dedi. Bu qitim Mənzir rayonuna arq görünüş qilib, mamlakatning har qaysi chaylardan kelgan sayohatchilarga bevosita yuzlandik. Kasbiy mahorat ko'rsatish orqali texmi ko'p sayohatchini go'zal Xinjiangni, go'zal Oltayni tushunish imkoniyati ega qilib, adabiyot san'at orqali millatlar ittifoqligi ko'rigi barpo qilishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
1: Shengshitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88 Shengshitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88 400-993-77-88 Shengshitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Shengshitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: yurt dündeki yenilikla.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu seyfimizde Şincan'ın gireleşmiş şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruluşu yeteci kaydısını ilan kılgallık doğrusu da sözlep yerimiz.
2: Yakında, Abdunum Rayonluk Turalgı ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun gireleşmiş şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruluşu yeteci kaydısı sınav tariqisi de yol koyuluduğunu ilan kıldı. Bütün Şincan'daki her kaysi vilayet, oblast, şehir, hem nahiye, şehir, rayonlarda bir xatar sağlam, əslahəleri mükemmel, başkuruluşu tertiplik, iştipak, inak bolğan, gireleşmiş şəklədiki mükemmel turalğı məhəllisi kuruşunu küçəkdi.
1: Abdunum rayonluq turalğı ve şehir yezi kuruluşu nazarının alaqadar məsulu mundaq tonuşturdu. Gireleşmiş şəkildeki mükemmel turalğı məhəllisi kuruluşu da Xalqni mərkəz qilish, ishtibaqlashib yuqurilish, yeşil taraqqi qilish, məsələ yönülishi, şərait qarab iş görüş, ortaq qurish, ortaq idarə qilish, ortaq bəhrilənish, çəkləş bilan yetəkləşki tən əhmiyyət veriş, köp mənbəlik dostanı bolishdan ibarət 8 çoğ prinsipqa əməl qılınıb, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Cumhur Milleti ortak gövdesi enine müstehkemleş, Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluş

0: Yükselen Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılı, bu sahibimizde bu yılın aldınkı yerimde Şincan'da katlanan Cungu, Avrupa, Asya, Növeç, Poyuzu'nun okşaş mezgeledikten 6.10.7% aşkallıkını tanıştırmız.
2: Bu yılın aldınkı yerimde Şincan Tömür Yol Portada katlanan Cungu, Avrupa, Asya, Növeç, Poyuzu 9459'a yetip, buldurki okşaş mezgeledikten 6.10.7% aştı.
1: Bu yıl kirkendim bu yan memleketin köp kısım cahilerde katlıgan Cungu, Avrupa, Asya, Növeç poizlarının sahne sizcil köpeydi. Şincan arkalık çıgıradın kirdiğen çıkıdığan Cungu, Avrupa, Asya, Növeç poizları mı şununla ağışıp köpeydi. Şincan tömüryol tarmakları poizlarının yukarı ünümlü katnışıgı kapalet kılış için vokzal, meydan, kaçılaş, çürüş, maşını saymalları katarlık

0: aylıqlarını bir tutaş planlap, Çigradın kirip çıkıdığan Cüngo, Avrupa, Asya növeç poyuzlarına karta aldın almaştırıp kaçılaş, aldın grupalaş, aldın toşni yolu koyup, növeç poyuzlarının en köp grupalanış sani ve süreç süptüne ayrım halda 55 vagon 3000 tonluğu yetküzüp, poyuzunun bir katımdaki yük toş iktidarını yenim östürdü.
1: Şinjan tömür yol tarmaqları bütün musafir vaqt jadvelini inchikleştirib və mükemmelləşdirib, Jungu Avropa nöbetçi poyezdlarının məxsus kapalat mexanizmini mükemmelləşdirib, nöbetçi poyezdlarının yuqur önümlük qatnışışını işqaşırdı. Hazırga qədər Alata vokzalıdan kirib çıxıdığan bütün musafirlik vaqt jadvelidə Jungu Avropa nöbetçi poyezi liniyası 8-gə. Her haftada Çigradın kirip çıkıdığan bütün musafirlik vakit jadvelidiki Jungu Avropa nöbetçi poyezi 27-ge yetti. Qorğas tömür yol porti arqalıq Çigradın kiriş çıkışının bütün musafirlik vakit jadvelidiki Jungu Avropa nöbetçi poyezinin liniyası 4-ge köpeytildi. Her haftada Çigradın kiriş çıkış bütün musafirlik vakit jadvelidiki Jungu Avropa nöbetçi poyezi 4-ge yetti. Beijing, Tianjin, Hebei qatarlıq rayonlardan Şinjan portlarına bevası baradığan Otır Asiya nöbetçi poyezlarının transport yeni yolu ravallaştırılıp, nöbetçi poyez dostları çemberge devamlıq kengaydı.
0: Alatau vokzalı ve Qorğas vokzalı nöbetçi poyezlarının transport tertibini özlüksüz əlalaştırıp, kütüveliş, mandırış, gruplaş, almaştırıp kaçılaş, Ötküzüştek bütün zencirlik meşgulatı ölçümünü inçkileştirip, növeç poyuzlarının yürüyüş önümünü özlüksüz östürdü. Jungu Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guruh Çekli Şirketi Alato Vokzalı Yürüştürüş Seyhinin Modri Çinci Bin Mundaq dedi. Avtomobil arqılı qobıl qılış, yetküzüş, yükünü almaştırıp kaçılaş, talun tercim qılıştın ibarat üç çoğun aşkışlıq alqıga yakından dikkat kılıp, meşgulat kılmaydıgan vaqtını davamlı qısqartıp, poiz eqimi mal mənbəsi qatarlıq əmili əhvalğa asasən, şiləf çıxırışını təşkilləş lahiyyəsini callıq əlalaşdırdıq. Azər vokzaldı künügi otdur hesab bilən 24 növəç poiz qatnaydı.

Aziz radio anglagchi dostlar, növbette dil aramanglarda boladigini qirg'izcha naqshlardan o'ntalmayman nomliq naqsha Bahri og'a isilar.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar, MD Qaytıdın Kelgende namlıq Qırğızçı Naqşı'nın yığımlıq köylerden birlikte huzur alaylı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Qoychi Naqşisi namlıq naqşini dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakış yolu. Ten Sağlıklı Zor Baylıq Programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: Pejgırım ısıqta salqın uxluvalığınız bolsa mı, lekin soğuk ötüp kelişeden ansıramsız. Uxlağanda tövendeki bir qanç işini qılıp yıqın. Uxlaştın burun ilman suda yuyunuş. Uxlaştın 1-2 saat burun 36 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradusqıçı bolğan ilman suda yuyunğanda yagi bədənni sürtkende bədənnin yadroluq dairedeki temperaturasını muqim tövəllidip uyquğa kirişige yardan bergil boludu. Bundaq vaqtta soğuk suda yuyunmaslıq gerek. Küşlük temperatura pärqi, kan tomırlarının tuyuqsız tariyişi, kan besiminin tez örlüşini, yana yürek kan tomır keselikleri cahitdiki xaupni keltürüp çıkışır mümkün. Temperatur bilen nemlikni koş kontrol kılış gerek. Termometer tayarlap koyup, her vaqt küzdüp ölçeş təklifini berimiz. Öy işçinin temperaturasını en yakışsı 26 Celsiya gradus etrafıda kontrol kılış, yaşan kalla bolsa temperaturını 28 Celsiya gradusqa düşürüş gerek. Nemlikni 40%-dən 60% kiçi saklığanda hava tənşigüşünün nemlikni yoktuş ixtidarını kısqı vaqt ecip yatak oyunun kurgaq, dımıq bolmaslıqa kapalatlıq kılgılı boludu. Dikkat kılışkı tegişlikke şu ki, hava tənşigüşünün soğuk şamal çıkış eğizini karvatka bivaslı karıtıp koymaslıq. Uxlaştın burun uxlaş haletige tənşap koyuş gerek. Karma karşı aylanıdığan salkın şamalını köpeydiş. Adam bedinide ısıqlıqını tarqıtışta etraptiki havanın aylanışıga kapalatlı kılış gerek. Hava tənşigüş bilen şamal durğuşini maslaştırıp işlediş. Yani hava tənşigüşte temperaturunu tövəllidip, nemlikni yoktip, şamal durğuşta havanın aylanışını tezletişini tavsiye kılımız. Şamal durğuşni hava tənşigüşünün astığı koyuşku boludu. Lekin şamal sürati bek tez bolup ketmesliki. Oxşaşla bivasta şamal çıkıştın saklanış gerek. Səhər keşte temperatura nisbətən tövən bolğanda, derizlerini ecip hava almaştırğanda, öy işçi sırtının hava almışını aşırışka yardan bergili boludu. Su toluqlap qanni suyulduruş. Semiz yaşanğalla topının uxlaştın burun keçide turğanda 200 ml etrapıda ilman su içişi yagi muvaffaq miqdarda suz tuz suyu içip bedendeki elektrolit qalay mıqallışının aldını elişini tavsiye kılımız. Beden temperaturunuz örlap, çırayınız kızırıp, teriniz kızışsa, bununla koşulup baş kıyış, baş ağrış, könlü ilişip mağdursuzlanış, köp terleş katarlık alametler görülse, derhal derizlerini içip hava almaştırıp, ilman su içip, öllüngü bilen peşane koltuk astını sürtüp, temperaturunu tövallitiş teklifini berimiz. Eğer keselik alametleri körnerlik pesaymışsa, vaxta da doktorga görünüş gerek.
1: Аңла ватқанына Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Təşəbbüs qılaylı.
3: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün barmaq bilən arqa boyun qismini yenik urğanda baş qayıb göz torlışış alamətini yaxşılığıla boludu deyilən məzmun diqqətinizdə boludu. Bu gün köpçülükə tövsiyə qılınan sağlamlıq addi hərəkəti baş qayış göz

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güllenu batkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştırı vatımız. Hazır, Mori Nahiyası'nın her kaysi yezi pazarlarıdaki oltıraklı ışıqı bab keledigan güzel kent kuruluşi bütün sürat bilen alğı siljitilip, yollarını özgertiş, yundu tropu doğru yatkuzuş, aşlıqni aptapkı siliş meydani kuruluşi, kentlerini kökertiş, yorutuş katarlı kuruluşlar mas kademde emelileştirildi. Egin Bulaq yezisi CCZ kenti kuruluş nəx meydanı da işçilər

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizni devamlaştırvatımız. Yaz günleri turpanda ottak, aptap, ısık, dolqın mevcu urup duratdi. Ama İdiqut rayonu buyluq Çinva koçisi salkındap kalğan idi. Çinva koçisidiki dost, adaş, ail ve mehman xanısının mesoli Can Kay tutaş ketken üzüm koridorudan ötüp, tonuş yol bilen yandiki bir aşxanığı kirip, mesul xadım Romangül Mehmet bilen şükürlik sayahatçilerinin tamıqi doğrusudu sözleşti. Bir eğiz tapılaş, bir qitimliq öz ara yardan beriş, qoşnula arısıdaki illiqliq kündilik turmuşni bir-birige tutaştırdı. Bu yıl 55 yaşqa kirgen Can Kay çoğ çinliq bolup, yemek kişmek, mehman sarayı kəsbi bilen şoğullanıvatqınığa köp yıl bolgan. 2018 yılı o ailesidikilerini ilip Şinjanga sayahatke keldi. Turpan boyluğunun güzel mənzirisi, samimi, kızgın, mehman dost kişiler onun da çoğunkur təsir kaldırdı. 2023 yılı Şujay'nın mədaniyat sayahat boyuca sodigar çakırış pürstedin paydalanıp, Can Kay dostları bilen billa boyluğu gelip iyilik dikledi. Mahalli kadrlarının samimi yardan berişi bilen, o orun tallaş ahalilerinin turalğosunu özgertiş qatarlı xizmetlerini oğuşluq tamamlap, işki aile ve mehman xanı açdı. Şunun bilen billa, 5 mo özümlik bağını hüddüge elip, Çigra rayonda yıldız tartıp, egilik tikləş turmuşini resmi başladı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde til bilmegeşke Can Kay bilen öy egisinin pikir almaştırışı kıyın boldi. Kızgın koşnısı Romangül teşebbüskarlık bilen olarga tercüman boldi. Alaqı jarayanı da Can Kay Romangül'nin kızını özü yalğız baqıdığalıqını, yana yaşınıp kalgan ata anısı ve yıl boyu dializ kıldırıdığan akısının halıdan haber alıdığalıqını, ticaret kılıvatkan hüsün güzelleştiriş dokununun kırımının en tayin az, turmuş besiminin eğir şikayetini bilip, o xotını bilen bu ailedekilerge yar yülek buluşunu karar kıldı. Can Kay, köp yıllık yemek içmek kesbi bilen şuğullanış tecrübesi tayinip, Roman Gülge öz öyini canlandırıp aşkanı içiş teklifini berdi. Aşxanı öyni rətlik qiliş, tamak üstelini orullaşdırışdın, qormu türlerini yaxşılaşqıca o qol-mu-qol hidəkçilik qıldı. Kündilik ticaret ceryanıda yana ail ve mehman xanıdaki sayahatçilerini onun öyədə qızalınışqı tonuşturdu. Qısqığına 2 yılda Can Kay Erhutun'nun bütün küçü bilen yarıyılak buluşu nədiydisi de Roman Gül'nün aşxanısı remont kılınıp, kengaytıp, selinipli kalmay, yana kuruq meyve, somka, alahidi buyumla qatarlıq sediş rayolları köpəydilip, sodası canlanıp, qarislerini qaydırıp, yeni avtomobil setip aldı. Roman Gülmü özünün mekmallarını Can Kay'ge tavsiye kıldı. Daim polo qatarlıq Şinjanın mezlik taamlarını etip, Can Kay Erhutun'ni tetip beqişi təklif kıldı. İki aile kişileri öz ara yardan berip, bir aile kişilerden bolıp ötdi. Roman Gül mundaq dedi. Can akam bilen yengem menin tuqınım, şundaqla menin ülgem, menin aşxanam dəl reallıqdiki Kızıl Anar aşxanısı. Yıldız tartıp iyilik tikligen muşu yıllarda Can Kay kişilerge baştan ahır samimi muameli kılıp, akgömünlüki arqılıq etrapıdaki her bir kişige illiqlik yetküzdi. Aile ve mehman xanını bezeş mezgeli de o adatta yer tereydiğen, dekancılıqnın arsal vaqtları da kum şeğil toşuydiğen kent ahalısı Osman Pattar bilen tonuştu. Onun xotınının xizmeti yoxluğunu bilgenden keyin, Can Kay təşəbbüskarlıq bilen Osman'nın xotınını aile ve mehman xanının tazılıq iş ornı bilen təminledi. Yine Osman'ni dehqancılıqının arısal vaqtları da aile ve mehman xanığı kilip işləp kırımını aşırışkı təklif kıldı. Can Kay'nın yar yölek bolışı bilen Osman ailesinin

0: саяхатчыдын ийгилик тилигүүчүгүчө айланышкычы болгон жарыянда Hayati küçük dolgan bu tuprakta Jankai ve her millet kerindaşlarının illik hikayesi yanala davamlaşmakta. Kelgüsü toğırsıda toxtalganda o tolup taşkan arzu bilen ail ve mehmanxanı işlerini Şimali Şinjan, Cenobi Şinjan'nın her kaysi jaylırgıcı kengaytmekçi bolganlıkını etti. Jankai mundaq dedi. Şinjan jalıpkar jay, kelgenlerinin ketküs gelmeydu. Kalganlarının uzakça yıldız tartkısı kilidu. Bu, Jankai'nin yürek sözü. Şundakla, onun ikinci yurtduğu bolgan çoğunkur muhabbet ızhari.
1: Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul, içindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks tesiri, hazırçı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini, doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul, içindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, temisal çüçümel, asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırça inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks tesiri, hazırça inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini, doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul, içindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, temisal çüçümel, asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks tesiri, hazırça inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini, doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Monbet Tıprak Programısı. Әмдірек

Oda bir qancha kundan buyon Obod nahiyasidagi har qaysi yezi bozorlar yozliq yig'im, yozliq terichchilikning foydali dehqonchilik vaqtini cheng tutib, bug'doydan keyingi engizga aptoparast terishni mashinalashtirish mashg'ulotini umumiyuzlik olg'i siljitib, bir yerdan qo'sh hosil elish, fasl atlab engizga terish andizisi orqali ommaning karamini muqim oshirish yo'llarini puxta qadam bilan kengaytdi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Monbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağ rəhbət. Ətriki Monbet Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikaye ilə davamlı qozorunladı boluduq. Əmdirik qıtınla stansımızın anlatılış aldadı turğan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin Abonacılar Terminalı da Moskadamda anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mazmunladın haberdar bolay deysiniz, dekitiniz Sılu Şitin Abonacılar Terminalımızdı bolsun.

0: Hürmetlik radio anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 7. ayının 19. günü, Yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radio anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mesmini tövendikçe. Süni akıl arkalık insaniyetke tekim yakşı bəxtiyar daylı. Reis Xi Jinping'nin 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdari Kılış Yukur Derecelikle Yığınının İçiliş Mürasımıdı kılgan baş maksat sözü kızgın inkas kuzgıdı. İstansımız Dünyavi Süni Akılını algı besişka, yakşılıkka ündəb, insaniyetke bəxt yardışını ortak ilgiri süreyli mazuluk obzor ilan kıldı. Dünya Süni Akıl Yığınıda köptürlük başlanma texnika ve yığınlık yardış neticeleri namaya kılındı. Canguçin, Chongqing'nin Pingshui nayesige berip tağ gömürülüş apti yüz bergen naq meydanda kutkuzuş ve ciddi işlerini bir taraf kılış hizmetige yetekçilik kıldı. Chongqing'nin Pingshui'deki tağ gömürülüş vakasidin kutkuzuş, orunlaştırış hizmeti devamlıq ciddi işlenmekte. İran İnqilabi muhafizat kısmı 3 devletteki Amerika armiyasının nişallırgı zarbı bergenligini etdi. Amerika armiyasının 2 askeri İran'nın hücumunda kaza kıldı. Hürmetlik radyo anlıkçılığa tövendi deyik tanla, haberlerimizin tepsili mezmunları da olsun.

stansımız xəbəri. Rəis Xi Jinping Şanghayda 2026-cı illik Dünya Süni Əql Yığını həm Süni Əql Dünyavi İdarə Qılış Yuqur Dərəcəliklər Yığınının açılış mərasimiga qatnaşdı. Həm baş məqsəd söz qılıb Jungonun Süni Əql Tərəqqiyatı və İdarə Qılışdakı siyasət meydanı və ideya təşəbbüsünü ümumiyyüzlük sistemilik şərh elədi. Yığınğa qatnaşqan mehmanlar munularını bildirdi. Jungo dünyavi süni aqlni idora qilishni ilgari surishga muhim tuhfa qo'shdi. Rais Xi Jinping tashabbus 2026 misollar to'plamiga davlatimizning süni aql sohasida xalqaro hamkorlikni qanot yoydirganligiga doir 10 jonliq hikoya kirgizilgan. Bunundan boshqa xalqaro süni aql etikasini idora qilish harakat plani Aqli iqtidar gavdisining öz ara ishinish, öz ara aloqalishish, öz ara mashg'ulot qilish, dunyoviy hamkorlik tashabbusi qatorliq yangilik yaratish natijalarimi orqa-orqadan e'lon qilindi. 7 ayning 18-chi kuni bu navbatlik yig'indagi ko'p turlik oldingi qatordagi boshlanma texnikalar markazlik namoyon qilindi. Manbadan bo'sh hosil qilingan ijodiy pan tadqiqot natijalari mol AI amaliy qo'llanish manzirasimi kayni-kaynidan namoyon qilindi. Bu navbatlik yig'inning ko'p maydon tarmoq munbarlari 7 ayning 18-chi kuni orqa-orqadan o'tkazildi. Munbarda diqqat AI dunyoviy idora qilish, tanlik aqliy iqtidor, aqliy hisoblash kuchi qatorliq qiziq nuqtalarga markazlashtirilib, bir qatar yuqur darajaliklar söhbiti, natijalarni e'lon qilish qatorliq faoliyatlar qanot yoydirildi. Tunji qetim ta'sis qilingan yuqur saviyalik xalqaro ilm yig'ini, dunyo sun'iy aql yig'ini, ilm yig'inida Turing mukofotiga erishguchilar bosh bo'lib, xalqaro ta'sirga ega dunyoviy AI ilm asosiy maydonini namoyon

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musafiye atılmaydı seyipimizle başlayımız. Şincan'daki otur küçük karhanıla yenilik yartış arkalık küçüyüp, kesplişik karap ilgirlep, sicil terakki kılıp zoraymakta. Yakında ötküzülgen 9. nöbetlik Cungo Asya Avrupa körgezmesi de Şincan'daki zor bir türküm otura küçük karhanıla merkezlik katnışıp, yenilik yaratış neticelerini körgezme kıldı. Yadroluk emeli küçü cihette besleşti. Asya ve Avrupa'daki erkaç devletle yüzlengen hemkarlık, almaştırış dostlar çemberkini sicilken aitti. Otra küçük karhanıla Şincan'ın İpek Yolu İktisat Belbiki Yadroluk Rayonu kuruş, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriştiki muhim cengi var koşun. 15. beşilinin başlanış yılı da Şincan, karhanılanın terakkiyatıdaki tosuk noktalarını sicil ravallaştırıp, ticaretteki kıyın meselelerini hel kılıp, otura küçük karhanılarının küçük hem tarkak buluştun, kespi hem tücüpülük buluşka. Yeniçe hem küçük buluşka karap tip özgertip, derilsini östürüşüge türtki boldi. 9. nöbetlik Cungo Asya Avrupa körgezmesi de Şincan Tianshan Lift Yasaş Çeklik Şirketi Seyli Lift, Kolaylık Aile Liftini körgezme kıldı. Tömür yol kuruluşu İğır Sanayiti Şincan Çeklik Şirketi, Töt Kurluk Arlaş Energiyelik Taylaş Şekildeki Pahtı Yığış Maşinesini Bazarga Saldı. Yünkün Veyley Şincan Pentechnik Çeklik Şirketi Maşini Adem Maşini It Oyununu Elip Geldi. Şincan Hınyuan Junghui Renlik Basma Oraş Kaçılaş Pay Çeklik Şirketi 5 yıl vakit serip kılıp, tetkik kılıp yasıgan taşkağaz uğraş kaçılaş sandukunu körgezme kıldı. Nurgun Sodiger kadimini tohtıtıp çördüşüp köydü. Hemkarlık üstü diken açtı. Şincan Dadao Oqatçilik Mebleğ Seliş Çeklik Şirketinin baş direktörü Changwei tonuşturup mandak dedi. Biz üçün yadroluk mesulat, Koillon Şöbav Optimobili, Maybaki ve gaz saklaş tonu yürüyüşlük mesulatları. Hem de pat arada miktarlık işlep çıkarıldığan ATV, AV, pütülley tokluk, erkandak yer şekli şeraiti de heydigili boludugan Dala Optimobilini körgezme kılıp, karhanının en enevi yasımıçılıktın pen teknikide yenilik yartış kespigi karap, tip özgertişti ki bütün zencirlik uğrulaştırışını toluknama yankıldık. Körgezme süpsığı tayinip, karhanımız Şincan cabduk yasımıçılıkının tekniki özellikini toluknama yankılıp, Asya, Avrupa bazırı bilen teşebbüskarlık bilen udullaşıp, çigra halkıgan iktisat soda hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ela süpetlik mesulatlığı tayinip, memleket sırtı bazırını açtı. Rakamlik pen teknikida yenilik yaratış, musabık yolu da okşaşla yarkın noktala arka arkadın namayan boldi. Şincan Şiyen Süni Akıl Çeklik Şirketi öz aldığı tetkik kılıp yasıgan Şiyen Çoğun Tıl Modeli devletinin internet koşulgan memuriyet mulazimeti boyuca ülgü körüstüş misalı kılıp tallınıp, Nurgun ülke Abdunum rayonunun memuriyet sahası da emeliyleştirildi. Bu şirketin körgezmegi katnışlarına mesul Hılong Feymandak dedi. Otrasya bazırının yoşurun küçüge naid ümit varlık bilen karayımız. Ürümçide merkezi bir taraf kılgıç, özek katarlık mesulatlarını işlep çıkırışını pilallavatımız. Erkaç karhanılarının körgezmegi

Uğur Momay Patemxan Nurunun yürekki diye koyuş operasyasını muvaffakiyetli tamamladı. O hoşuna gelgenden kiyin derhal doktorunun ismini sordu. Çünkü onun yeşi çoğun bulgaşka inek cevap kaytıralmay, sila Hunan'dan gelgen doktor Maucuşi'nin yurtudun keldiğinle ben silahını Mau doktor dap çakıray dedi. Bu Nekmeydan'daki Şincan'ı yardımcı gelgen doktorlara bu atalğının alayda ehmiyetini yiz kıldırdı.

Hürmet radio anlıkçılığa, MD Dünya'yı nəzər programımızla başlayınız. Mən Abdursul Abdriyim. Radio anlıkçı dostlar, Cungoluk okutukçılığa, EFOPIA'nın yezgilik kəsbi mağrıfının maharet bu iş tərbiyyələş iqtidarını östürüşü yardım verdi. Radio anlıkçı dostlar, MD'yi qıtınla, bugünkü Dünya'yı nəzər programımızda bolsun.

Hürmetli radyo alıcılar, İfopiye, Oromiya ştati, Horita, Tebiben ve sana etpelleri şöyeni tecrübe kanısı da, Cungoluk okutukçı Ma Yüce, sol kolu da Çişmoçini, on kolu da yığını kıskuşunu tutup, Tir modeli da okuyucularga hayvana taşkı kesellikle operasyası bu içe tikiş usulünü körüstü vatattı. Etraptaki on neçi okuyucu okutukçunun kol hareketi tikilip, türlük tikiş teknikisi doğrusudaki düşendirişlerini estağidil anladı. Arkadın ula takatsizlik bilen model üstüde meşk kılışkı başıldı. Bu emeli meşgulat dersi, bu mektepnin nezriye cihettin düşendirişten emeli maharet bu içe terbiyeleşki özgergellikini canlık eksettirdi. Bu del, cungoluk okutukçula ilip gelgen en çok özgürüş. 22 yaşlık Leme Abila Bokidimki derski katnaşkan okuyucularının biri. Bundak terbiyeleş onunga yenilik ve emeli kolun işçallıkını yiz kıldırdı. O mındak dedi. İlgiri ders vaktida pekat nezriyenil anlayttuk. Hazır cungoluk okutukçula bizni meşgulat kılışkı yitekleb, abstrakt bilimlerini tekimi yakış düşüneleydiğen kıldı. Bu, Cungo'nun Efopiya'ya yezgilik kespi mağarıpı bu içe yardım bəgən 3. kararlıq texniki yardımı türünün ıxcam körünüşü. Bu tür, yezgilik kespi mağarıp okutukçularını əvətiş arqılıq, Efopiya üçün bir türküm yukur sapalıq yezgilik texnikisini umumlaşdırış xadımlarını yetiştirip, ulanın öz dövlütüge maskeledigan yezgilik kespi mağarıp sistemisini bərpa kılışıqa. Hem de şu cayının yez ilgilik işlep çıkarı seviyesini östürüşüge yardım berişini maksat kılıdı. Tür maslaştırgıcı pında cünmandak dedi. Biz cemi 89 adem ketim mütexessis evettuk. Bu köktat, bağvençilik, çarvıçilik, öy kuşları, mal doktorluk, yez ilgilik maşinileri katarlık 15 kesipini kaplıgan.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda bu dünya güzel şünce namlık nakşedin hazır aldık. Emdiki onları aramınla da buladığını bak kırsam namlık nakşedin.

Hürmetli radyo anlıqıcılar yukarıdan Narat namlı Xanzuçı naqşadan hazır aldık. Növete köngül aramınlarda bolu qatqını Qarıqat naqsi namlı Qazaqçı naqşa. Bana bunu Muşa naqşını köngül aramınlarla sunuş bilen bugünkü sanat sahnesi programımızın ahırlaştırımız programımızın yaqtırıp anlıqınınla rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərs xansı, penni umumlaştırış sahipsi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp,

0: 07. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: kechada turganda 200 ml atrofida ilman suv ichishi yoki muvofiq miqdorda suz tuz suyi ichib badandagi elektrolit qalay miqallashishining oldini olishini tavsiya qilamiz. Badan temperaturingiz o'rlab, chiroyingiz qizirib, teringiz qizishsa, buningga qo'shilib bosh qiyish, bosh og'rish, ko'ngli elishib mag'dursizlanish, ko'p tarlash qatorliq alomatlar ko'rilsa, darhol derizalarni ichib havo almashtirib, ilmon suv ichib, o'lingi bilan peshona, qo'ltiq ostini surtib, temperaturini tuvallatish taklifini beramiz. Agar kasallik alomatlari ko'rinarlik pasaymasa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sayıbımızda nem üçün barmaq bilen arka boyun kısmını yenik urğanda baş qayıp köz torlışış alamıdını yaxşılığılı boludu diye məzmun deyik tınladı boludu. Bugün köpçülükki tavsiye kıladığan sağlamlıq addi hərkdi baş qayış, köz torlışış, köz aldı qaran qorlışış alamıdı körülgende On kolunun töt parmağını birleştirip, arka boyun kısmının dəl otursudun astığı bolğan orunni yenik urup, bunu ta ki arka mına kızganğa kadar 30 sekund davamlaştırış. Baş qayış, köz torlışış alamıdı çoğum kan besimi sebeplik bolmaydı. Köpünce vaqtlarda boyunnun kan bilen təmirlenişi yaxşı bolmaslıqıdan kilip çıkıdı. Arka boyundan omurtka arteriyası kesip ötüp, çoğ mağının arka kısmı ve kiçik mağını kan bilen təmirleydi. Uzun vaqt peşini tövən salganda, ya ki uxlaş qiyapeti yaxşı bolmağanda, boyun arka muskul topunun ciddileşişi omurtka arteriyasiga besim payda qılıp, kan bilen təmirleş yeterlik bolmaslıqını keltürüp çıxırıp, baş qiyiş, köz torlışış, hatta könlü elişini keltürüp çıxırıdı. Barmaq bilen arka boyunni yenik urganda titreş arqılıq muskullarni boşaştırıp omurtka arteriyasiga bolgan besimini azaytqılıp boludu. Şunun bilen bilen titreş yana boyun kan tomur divarıdaki kengeyiş refleksini kozgatıp omurtka arteriyasidaki kan ekimini yaxşılaydı. Meşgulatı mundaq. Mazmut oldurup besini tövən silip Оң қолының төт бармығыны бірләштіріп, арқы мыңа доқысы чаш сызықыдың төвенге қарап, арқы бойынның чоң омыртқы пәлісі әтрапығы кәлгенде, бармақның алқыны білән тез һәм ритмлік алда енік ұрыш керек. Күте, бұл вақны ек тұтқанғы оқшаш енік болуды. Частотсы секундыға 2-3 қитым 30 секунд давамлышыды. Urup bolğandan keyin alqan bilen arka boyunni uvulap ısıtıp, andan asta-asta peşini götürüş kerek. Eğer baş qiyiş eğir bolsa, yana çoŋqur nəpəs elişni mo maslaştırış kerek. Bugün peşiniz qayğanda kes qılğanda zor mu zor bərdaşlıq bərmən, yaki qalay maqan doğru işmən. Aval arka boyunni yenik urun. Bu bir bexatar hem ünümlik bolgan baş kısmını kan bilen təminləşni ciddi qutquzuş usulü bolup, nəçi 10 sekundla köz aldığınız roş əldişidir.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, tümünde Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümcide hava ucuq, temperatura 27'den 39 Celsiya gradus gıca. Altayda hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 20'den 32 Celsiya gradus gıca. Çöçekde hava ucuq bulup azraq yağmur yağıdı, temperatura 24'den 38 Celsiya gradus gıca. Gülcide hava ucuq, temperatura 24'den 40 Celsiya gradus gıca. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24'den 41 Celsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 27'den 39 Celsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 22'den 41 Celsiya gradusgacha. Shayxanzada hava ochiq bo'lib, ba'zida bulutli bo'ladi. Temperatura 24'den 37 Celsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 25'den 41 Celsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 23'den 38 Celsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 28'den 46 Celsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 20'den 37 Celsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq, temperatura 22'den 39 Celsiya gradusgacha. Atışta hava ucuq, temperatura 22'den 38 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava ucuq, temperatura 23'den 39 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava ucuq, temperatura 24'den 38 Celsiya gradusgacha. Ürümcide hava ucuq, temperatura 27'den 39 Celsiya gradusgacha. Hava rayidan ma'lumot anglatdik. Hürmetli radyo anlığıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunəcilər terminalını düşürüb anlısınız boludub.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopir.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangning grallashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi qoidasini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda bu yilning oldingi 20-da Shinjangda qatnagan Jungo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdining o'xshash mazgilidagidan 6.7% oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik 1-may amgak medaliga erishguchi Hamra Gul Abdul bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Solushting abonentlar terminalda mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqında 2026 yillik Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, umumiy xalqni nafga erishtirish, kitob o'qish, shatliqdan bahrlanish, yordam pul amroh bo'lish, temsirki kitob istimoli, yordam puli faoliyati Shinjangning har qaysi joylarida mos qadamda boshlanib, Shinjangdagi Xinhua kitobxonlaridagi kitob bahosi 40% tuvalladi.
2: Bu qitimki faoliyatda jami 4 million yuanlik madaniyat istimoli yordam puli tarqatiladi. Ammog'i yuzlanib, Shinjangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonasi do'konlarida kitob sotib olganda yordam puli tarqatish qanot yoydiriladi. Faoliyat 9-oyning 30-chi kunigacha davomlashadi. Yordam pul tarqatishda umumiy summani kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish andizasi yo'lga qo'yiladi. Summa o'lchami ishlatilib bo'lgan hamon oxirlashadi. Faoliyatdan foydani xalqqa o'tinib berish, kitob o'qishga naf yetkazish haqiqiy ishqa oshirilib, kitobga amroq har bir kishiga madaniyat orqali xalqqa naf yetkazish illiqligi his qildiriladi. Urumchi shahri aholisi Yang Fan mundaq dedi. Ikki balamga rasmli kitob elib berdim. Asli bahosi 300 yuandan oshadigan kitobni e'tibor qilgandan keyin faqat 100 nacha yuangila sotib oldim. Bahosi nihoyatda muvofiq ekan.
1: Shinhua xalqaro kitob shaharchisi pilon bo'limining mas'uli Nurbiya Abdukarim faoliyat mazgilida aholilar Shinhua kitobxonasining to'r sirtidagi do'konlardan kitob sotib olsa, yordam puli e'tiboridan bahramand bo'la oladiganligini bildirdi. Hamda iste'molchilarga darslik, qo'shimcha o'qitish materiallarining va kitob turidan boshqa tovarlarning bu qatimgi faoliyatga qatnashtirilmaydiganligini alohida eskertib mundaq dedi. Shinjangdagi Shinhua kitobxonalari bahada 15% e'tibor beradi. Buningga 25% istimol maxsus tur yordam pulini qo'shganda, o'qurman do'stlar bevosita 40% pulni tejab qola oladi. Hisobot qilganda, baho bevosita kamaytiriladi.
2: Yaqinda Shinjang san'at o'rni opera o'miginning adabiyot san'at naqsh usul kechiligini manzira rayonlarga kirgizish yurishlik faoliyati Altay shahridagi Qualin bog'ichisiga kirib, sayohatchilarga yuqori sifatlik naqsh usul katta ma'rifatni taqdim qildi. Yipak yo'li adabiyot san'ati bilan Qar shahrining manzirasi g'iralishib jilolandi.
1: Qualin bog'ichisida sayohatchilar va omma baldurla o'z o'rinlarida o'tirib kutib turdi. Shadiyona muqaddimiga aykishib o'yin boshlandi. Artistlar chiroyli kiyimlarni kiyib, usulliq naqsha, yolg'iz kishilik naqsha, serik, etot qatorliq nomorlarni o'rinladi. Sahna ostida olqish sadolari uzilmadi. Nurg'un sayohatchi ritmga aykishib, naqsha aytib, usul o'ynab, madaniyat, sayohatni cho'kmisinash ishqa oshirildi. خنەنلىك ساياتچى زولي مۇنداق دېدى. بۇ قېتىم شىنجاڭغا ساياھەت كېلىپ، ناخشا ئۇسسۇل كېچىلىكىنى كۆرۈپ ناھايىت خۇشال بولدۇم. ئويۇن ناھايىت قالتىس بولدى. كېيىن يەنە ئالتايغا كېلىپ، ۋەتىنىمىزنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى كۆرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن.
2: ئالتاي شەھىرى ئاھالىسى چىڭ شۆجىڭ بۇ كېچىلىكتە يەنە يۇقىرى مەدەنىيەت سەۋىيەسى نامايان قىلىنىپتۇ. بۇنىڭدىن كېيىن بۇ تۈردىكى خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئويۇنلىرىنىڭ كۆپرەك ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن دېدى.
1: Bu qatımqı səyyarı oyun yenə qom, jadın yüyü, qanas, qatarlıq köplügən mənzir rayonlarda ötküsülüb, köp meydan çökmə əməli mənzirlik oyun oynuludu. Şincan sənət orını opera ümükinin birin dərəcəlik artısı Rahilə Vəli mundaq dedi. Bu qatım mənzir rayonuna arq görünüş qılıb, məmləkətinin hər qaç çaylardan gələn səyahətçilərə bivasitə yüzləndik. Kəsbi maharət körsüşü arqılıq, teximi köp sayacını, güzəl Şincanını, güzəl Altayını düşünüş imkaniyeti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq millətlər iştifaklıqı körükü bərpa qılışını Çin qonumuzdan ömüt qılımız.
3: Şın Şitan markılıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli, bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda memleketlik 1. May emgek medalığı erişkücü Emragül Abdul bilen tanışımız.
2: 2025 yılı 9. ayda başçı Xi Jinping, merkez vekilleri ömükini başlap, Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaştı. Tebrikleş yığınada memleketlik 1. May emgek medalığı erişkücü. Maralbeşi nahiyesi Tongmın Yaslisi'nin başlığı Hemragül Abdul, bütün Şinjan'daki asası katlam amma vekili bolu süpti bilen söz kılış munbirege çıkıp, Cenobi Şinjan'nın

0: 2003 yılı Maralbeşi nahiyesinin Çoŋqurçaq yezisida küçlük yer tevridi. Aynı çağda Hemra Gül, emdala 20 yaşqa kirgen bolup, tehi yeñila xizmetke qatnaşqan yaş oqutquchi idi. Tuyuqsız yüz bergen yer tevreş, mektep yatıqını veyran qılıvetti. Qaldıq yer tevreş qayt-qayti yüz berdi. O, xizmet taşları bilen, tentarbiye meydanıda xatardın saqlanışqa mecbur boldi. Mektep, yaş oqutquchilarning ruxsat sorap yurtiga qaytishiga ruxsat qildi. O, alaqsada bolup, vaqtınca öyüge qaytip turuş oyu mu kelgen idi.
1: Emragül Aqtun ahiyesirge dadısıgı telefon kılganda, dadısı telefon odanga. Yurttaşlarımı sizge oqşeş qiyin əhval turuvatsa, yalğız qaytip kelsiniz, xatırcan bolalamsız, dep xeyli salmıq eğir sözlərini kılgan idi.
0: Bu sözlər Emragülge xeylila qatıq təsir qıldı. Şunun bilen, o yurtiga qaytış oyini qaytı tılgı almadı. Uzaq ötmey, yaşınıp kalgan ata-anısı alahiden nan elip gelip, iş ornada çın durup işlevatkan Hemra Gülünü yokladı. Ve yer tevreşte veyran bolup ketken mektep hoylısıgı karıgınıca, hizmetini yakşı işlen, balılanın halıdın yakşı xəbər elin, dep qayt-qayt tapıladı.
1: Dadısının tapılışı bilen yaşlıq baharı urğup durgan Hemra Gül qatiylik bilen bu tuprakta Çoŋqur yıldız tartıp, Çigira rayonda 20 neç yıl Adem tərbiyələş yolunu açdı.
0: 26 yaş dəl bözşikə və tirişib işləşkə cürət qılıdıqan yaşlıq baxari məzgeli bolğaşqa, Əmragül təşəbbüskarlıq bilən xizmət ornını almaşdırıb, Dövlətbağ yezilik yəsliyinin başlıqlıq vəzibisini üstəgə aldı. Şu çaqda yəsli öyləri ariyyətkə elinğən kesək öyləri idi. Oqutqucular qoşuni aciz, oqutuş qoralları kəmçil idi. Оқыш ешедеге нұрғын балыланың күн бойы етіз башларады ойнап, тәрбия қобыл қылыш, яқши пұрыстыны бекардың-бекар қолдын беріп қойу атқалықыны көріп, о, нағайды биярам болған еді.
1: Әмрагүл күтіп тұрмай, тайыны валмай, тәләп қылмай, сәхәр тұрып кәш қайтты. Оқытқычылар білен бірлікті тамларығы рәсімсізді, сыныпларыны безіді. Еңі үстел орындық вән орын көріплеріні сетіп алды. Пағалиет өйі, Aşqana və çüşlük dəmeliş yatqını yeni tüsk kirgüzdi. O, mındaq dedi. Tamlarının çıraylıq bulub kətkəllikini görüb, bəh xoşal bolduq. Ballar yaqtursula, ərqançı çarçısaq mı ərziydi.
0: Hemra Gül, motosiklet minib, yıl boyu 13 kilometrlik egiz pəs şiğil yolda qatnab, öymöy kirib, dehqallani, balılarını oqtışqı dəvət qaldı. Onunga berilgen cevap hemişe çın takalgan dervaza ve çün meslek yesiyatıgı tolgan közler bolatdi. Sansızlıgan keş kurulada o motosikletinin roluğa beşini koyup, ün tinsiz yaş töksümü, ədsi səhərde motosikletini yanıla dəl vaxtıda ot aldıratdi.
1: 2017 yılı Şincan'da yez yesli kuruluşu türü umumizlik başlandı. Dövlətbağ yesiriki yesli üzül kesil yenilinib, kızıl Tamlıq, kiçik bina, kauç yatquzulğan tən tərbiyə meydanı və köp vasitlik üskünlərinin həmmisi toluq səplənib, yezdiki ən çıraylıq imarət bolub qaldı. Yeni yəsligə köçüb kirgən günü balılar kauç yatquzulğan meydanda domulab oynadı. Oqtuqçılar yepyeni köp vasitlik aq doskını yenik silədi. Nurgun ata-analar qədimini toxtutub qarğınıca, tuydurmay köz yaşlarını sürtdi.
0: Əgər Өткен 20 нәтчі еліліқ чың тұрышны, өткелгі хүчім қылып, қиыншылықларыны еңіп, кәмтүкліклеріні толықлап, бүтін күч білән тірішіп, езі кәнтікі балыларыны оқиыдыған мәктәп болуш имкан едігі егі қылейш десәк, бүгінгі күнді оның күрәш нишаны, Жәнуби Шинжаңдығы балыларыны яқшы мәктәпті оқуш имкан едігі егі қылыштың ибарет. O, beqiş, tərbiyələş süpdəgə çoŋqır əcir sındırıb, adam tərbiyələşdiki inçiki halqılardı ızdınıb, oqutqocularını yetəkləb, terixçılıq rayonu, baxmıcılıq bulunu qatarlıq əməliyyət dərs xanılarını bərpa qılıb, tən tərbiyə meydanıda qızıqarlıq tən hərkət oyunlarını layihələb, balılarını oynaş cəryanada tərbiyəgi iqi bulub, özüb yediliş, umum yüzlük tərəqi qiliş imkan yediyi iqi qaldı. Yeni köreş nişani onun adam tərbiyələş əsli məqsədini barğansırı çıngıdıb, köreş yönülüşünü barğansırı aydınlaşdırıb,

0: Janubiy Shinjangdagi Yasli ma'arifining birinchi sepida texamo yuqori o'lcham bilan yildiz tortqizdi.
1: 19 yaşdan 43 yaşqıcı bolğan 24 yıldan buyan Amragul eng güzel yaşlıq baharını Janubiy Shinjangning Yasli ma'arif ishlariga bag'ishladi. Bugünkü günde o yanıla her günü seherde Yasli darvası aldı turup, emişkinice her bir balı bilen alıqallarını tekküzüp, kuşaklaşıp, körüşüp, Yasli başlıq ana, hayırlik seher degen sözlerge cevap kaytırdı.
0: Amragül mundaq dedi. Yaşlıq baharım asası katlamda ötdi. Gayem adem terbiyeleş ceryana da emelge açdi. Balılarının aman kuyaşkı karap ösüp yetiladigallıqıga, çaknap turudigallıqıga işinmendi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak programısını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasatçı Hamidə Qayyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış verimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizdə, Atış şəhərinin Suntağ Bazırı Azğan kəndirdeki əncürlər yeşil kəsib zəncirini tutaşdırdı. Morin ahiyasının güzel yezi kent kuruluşu bütün rayon süpitini östürüşke karab kadem taşladı diye mezmunlanı dektinlağı sunumuz. Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Savan şehrinin Dacuan yezisindeki bir toxu firması da tuxum toxusu turaklıq temperaturalıq muziki zalığa köçüp kırıplı kalmasının yana hava tanışıgüştün bəhirmen boldı. Buyluk Mənziri rayonunda iyilik tikleyen Çonçinlik Sodigar Cankay, şu caydaki kent ahalileri bilen bir aile kişilerden bolup ötteydigen mezmullani dekıtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlar sahibimizde, Şinjan'nın tunci konak biologiyelik sort yetiştiriş, soğurtu koşulgan zakaz mal türi, resmi əməl ilişip küşke egip olduğu kadarlı uçurlarını anladımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdə de yıqıtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting abonucula terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik kentlərə nəzər.

Hörmetlik radyo anlayıcılar, Güllü'nü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştırmaktımız. Hazır, Mori nahiyasının her kaysi yezi pazarlarıdaki oltıraklı ışıkı bab keledigan güzel kent kuruluşu bütün sürat bilen algı siljitilip, yollarını özgertiş, yundu tropu doğru yatkuzuş, aşlıkni aptapkı siliş meydani kuruluşu, kentlerini kökertiş, yorutuş katarlı kuruluşlar mas kademde emelileştirildi. Eginbulak yezisi CCZ kenti kuruluş nek meydanı da işçila kuruluş köznek mezgilini çın tutup ciddi meşgulat kılıp kent içine 3000 kvadrat metr kilidigan ölçemleşken aşlık yeğitiş meydanıdın 3'ni yeniden kurdi. 4.8 kilometr uzunluktaki yundi turubu tori yatkuzdi. CCZ kenti Miyargu kentinin oltıraklışkı bab keledigan güzel kent kuruluşu türüge cemi 14 milyon 70 min yuan meblağ silingan bulup, yundu bir taraf kılış, muhitini tüzeş, ul kuruluşunun derecesini özdürüş katarlıklarını öz işçige alıdı. Bu türü işki kırıştırılgendin keyin, çik kentinin sepergi çıkış, Bulgumalani çıkırış, açlık saklaş, ahlat toşini yürüşleştirişinin derecesi omum yüzlük östürüldü. Şecir bazarının tün juansız kent

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizni devamlaştırvatımız. Yaz günleri turpanda ottek, aptap, sık, dolkun mevcu urup durattı. Ama İdiqut rayonu buyluk Çinva koçisi salkındap kalgan idi. Çinva koçisindeki dost, adaş, ailevi, mehman xanısının mesuli Can Kay tutaş ketken üzüm koridorudan ötüp, tonuş yol bilen yandaki bir aşxanağa kirip, mesul xadim Romangül Mehmet bilen şükürlik sayahatçilerin tamıqi doğrusudu sözleşti. Bir eğiz tapılaş, bir qitimliq öz ara yardan beriş, qoşnula arasıdaki illiqliq kündilik turmuşni bir-birige tutaştırdı. Bu yıl 55 yaşqa kirgan Can Kay çoğ çinliq bolup, yemek içmek, mehman sarayı kəsbi bilen şoğullanıvatqınıqa köp yıl bolgan. 2018 yılı o ailesidikilani ilip Şinjanga sayahatke keldi. Turpan boyluqnın güzel mənzirisi, samimi, kızgın, mehman dost kişiler onun da çoğkır təsir kaldırdı. 2023 yılı Şujay'nın mədəniyet sayahat boyuca sodigar çakırış pürstidin paydalanıp, Can Kay dostları bilen billə boyluqı gelip iyilik dikledi. Mahalli kadırlarının samimi yardan berişi bilen, o orun tallaş, ahalilerinin turalğosunu özgertiş qatarlı hizmetlerini oğuşluq tamamlap, işki ailevi mehman xanı açdı. Şunun bilen billa, 5 mo özümlik bağını hüddegi elip, Çigra rayonda yıldız tartıp, egilik tikləş turmuşini resmi başladı. İgilik tikləgən dəsləbki məzgildə til bilməgəşkə, Can Kay bilen öy egisinin pikir almaştırışı qiyin boldı. Kızgın koşnısı Romangül teşebbüskarlık bilen onlarga tercüman boldı. Alaqı ceryanı da Can Kay Romangül'nün kızını özü yalğız bakıdığalıqını, yine yaşınıp kalan ata anısı ve yıl boyu dializ kıldırıdığan akısının halıdan haber alıdığalıqını, ticaret kılıvatkan hüsün güzelleştiriş dokununun kırımının en tayin az, turmuş besiminin eğir işkerliğini bilip, o xotını bilen bu ailedikilerge yar yülek buluşunu karar kıldı. Can Kay, köp yıllık yemek içmek kesbi bilen şuğullanış tecrübesine tayinip, Romangül'ge öz öyini canlandırıp aşkhanı içiş teklifini verdi. Aşkhanı öyini rətlik kiliş, tamak üstelini orullaştırıştın, kormu türlerini yakşılaşkıca o kol mu kol hidekçilik kıldı. Kündelik ticaret ceryanı da yine aile ve mehman xanıdaki sayahatçilerini onun öyüde gızalanışkı tonuşturdu. Kısqığına 2 yılda Can Kay Erhutun'nun bütün küçü bilen yar yülek buluşu nedeydisi de Romangül'nün aşkhanısı remont kılınıp, kengaytip selinipli kalmay, yine kuruk meyve, somka, alahidi buyumla qatarlıq setiş rayolları köpeydilip, sodası canlanıp, qarislerini kaydırıp, yeni avtomobil setip aldı. Romangül mu özünün mekmallarını Can Kay'ge tavsiye kıldı. Daim polo qatarlıq Şinjanın mezelik taamlarını etip, Can Kay Erhutun'ni tetip beqişki təklif kıldı. İki aile kişileri öz ara yardan berip, bir aile kişilerden bolup ötdi. Romangül mundaq dedi. Can akam bilen yengem menin tukunum, şundaqla menin ülgem, menin aşxanam dəl riyallıqtiki Kızıl Anar aşxanısı. Yıldız tartıp iyilik tikligen muşu yıllarda Can Kay kişilerge baştan ahır samimi muameli kılıp, akgömülliki arqılıq etrapıdaki her bir kişige illiqlik yetküzdi. Aile ve mehman xanını bezeş mezgeli de o adatta yer tereydiğen, dekancılıqnın arsal vaqtları da kum şeğil toşuydiğen kent ahalısı Osman Pattar bilen tonuştu. Onun xotınının hizmeti yokluğunu bilgenden keyin, Can Kay teşebbüskarlık bilen Osman'nın xotınını aile ve mehman xanının tazılık iş ornı bilen təminledi. Yine Osman'ni dekancılıqının arsal vaqtları da aile ve mehman xanığı kilip işlep kırımını aşırışkı təklif kıldı. Can Kay'nın yar yülek buluşu bilen Osman ailesinin kırımı muqim eşip, bultur yeni öy selip, külleri barğan sırı yakşılandı. Yakşı iş əzəldin koş yönelişlik atlanış bolup geldi. 2025 yılı 7. ayda Can Kay kan şekeri tüven buluş səbəbidin hoşudan kertti. Osman onu yüdüp, doktorxanığı elip berip, uyaq buyaqı yügürüp yürüp numur elip doğru aldı. Ta ki can kay hoşığı kelgüce onun yeniden ayrılmadı. Bu, başka yurtta iyilik dikilgen can kayını katlıq təsirlendirdi. Şundakla, işki aile kişilerinin dostluğunu teximu koyuqlaştırdı. Can kay, koşnılarga yardan beripli kalmay, yana yaşlani köngül koyup tərbiyeledi. Aile ve mehmanxananın hizmetçisi Süyün Ali Cümebay əstaydıl işcan bolup, buldur kışta aile ve mehmanxana aram elip tertipke selingan mezgilde, o can kayge ägişip, Chongqingdeki mehman sarayğı berip, öginip bilim aşırdı. Mang çakırım yıraklıktaki natonuş şehirde Süyün Ali özgece yeni yıl kayfiyatını tunca kitim his kıldı. O, jam boluş mezelik taamlarga eğiz tegip, tömür uşkun çıkırış, long usoli, şir usoli katarlıq ananvi örüp adet numarlarını körüp, nazar dairesini kenaytip, bilimini aşırdı. Bugünkü künde, ailevi mehmanxanı başkurguji bolıp yetişip çıkan Süyün Ali, can kayının köngül koyup yetekleşide, öz jayının özgeçilikige birleştirip, üzüm üzüş, nan yeğiş, gayri maddi medeniyet mirası bolgan kağız kıyma katarlıq çökme sınaş türlerini yolu koyup, her kaysi jaylardan kelgen mehmanlarga turpanın kaynam taşkıllıq turmuş illiqlığını çoğunkur hes kıldırdı. Саяхатчыдын ийгилик тилиги үчүгүчө айлынышкычы болгон жарыянда hayatı күчкә толган бу тупракта жан кай ва һәр миллет кырындашларынын иллик хикаясы янала давамлашмакта. Келгеси тогрысында токталганда, у толуп ташкан арзу менен айылвы мехманхана иштерин Шымалый Синжаң, Жанубий Синжаңдын һәр кайсы жайларга же кеңейтмекчи болгандыгын айтты. Жан кай мындай деди: Şinjan jalıpkar jay, kelgenlerinin ketküsü gelmeydu, kalganlarının uzakça yıldız tartkısı keledu. Bu, Can Kay'nın yürek sözü. Şundakla, onun ikinci yurtduğu bolgan çoğunkur muhabbet ızhari.
1: Şın Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 3.

Şinjanın yeşil çarvıçılık məhsulatları və əla süpətlik meyvi köktatla patnitini aylandırış pəaliyyəti yığında Xotan şəhərədə ötküzüldü. Pəaliyyətdən 400-dən artıq patnit toplanıb, 6 türlük texniki ehtiyacı və nəticəsi ilan qılınıb, 6 qrupa həmkarlıq müddəa naməsi imzalanıb, yezi iqlikəgə alaqdar patnitlani etiz eriq başlarıqca, işləb çıxırış seyxlarıqca yetküzüş yolu ravallaşdırıldı. Yakında, Cunghua Birleşme Mal Mülük Soğurtisi Pay Çeklik Şirketi, Şincan Şöbi Şirketi, Yinhe Zakas Mal Çeklik Şirketi bilen birleşken, Guangzhou Zakas Mal Pay Çeklik Şirketi iltimas kılgan 2026 yıllık Fukang şehrinin konak biyologiyelik sort yetiştiriş soğurta koşulgan zakas mal türü resmi emelileşip küşke ekip oldu. Bu, Dalian Tavar Soda Orna'nın 2026 yıllık dekallanın kremege kapalatlı kiliş pilani biyologiyelik sort yetiştiriş məksus türünün Şinjan'da tuncuk edim əməliyetin ötküzülüşü bolup, bu, suğurta koşurulgan zakas mal türünün əməliyleşi Şinjan'nın pul muameli kuralıdan paydalanıp biyologiyelik sort yetiştirişini kesipleştirişke kapalatlı kiliş. Terihçilerin kremege kapalatlı kiliş cihette puhta bir kadem taşlıqalıqıdan derek berdi. Cunghua Malbülük Suğurtisi Şirketi, Şinjan Şöbi Şirketi, Yezi Suğurti İşleri Bölümünün Ali Derecilik Maksus Xadimi Dın Çi Çöndürüp Mondaq dedi. Fukang şehrideki konak terihçileri tabii apet sebebiden hosulunun tüvallab keçişi ya ki bazar bahasının çüşüp keçişi sebebiden universal kremi ziyanğı uçurgandın keyin, Cunghua Malmülük Suğurtisi Şirketi Şinjan Tarmak Şirketi Dalian Tavar Soda Orna'nın konak zakas mal asasi toxtam bahasını konak baha asasi ölçimi kılıp, konak terihçilerinin nişallıq kremi bilen əməli kreminin pärkini Tölep birdu. Oda bir qanç gündün boyan, Avat nahiyasidagi her qaysi yezi bazarlar, yazlıq yig'im, yazlıq terihçiliknin paydalıq dehqanchilik vaqtini cheng tutup, bug'doydan keyingi engizga aptaparas terishni mashinalashtirish mashg'ulotini umumyuzlik alg'i siljitib, bir yerdan qo'sh hosil elish, tasil atlab engizga terish andizisi orqali ammining kirimini muqim oshirish yo'llarini puxta qadam bilan kengaytdi.

0: Hem vastıya aylandı. 30 neçe yıl aldıraş ötüp getti. O okutkan okuğucula Şenjan'ın kanunçılık kuruluşunun her kaysı iş orularıgı tarqaldı. O başlamçılık kılgan hukuknu koğdaş kollektifi memleket karakterlik şerepke erişti. 2025 yılı o 2021 yıldan 2025 yılgıca Şenjan'daki yıllık kanunçıl şahs degen namğa erişti. Alkı sadaları aldı da Rukiya derizi sırtıdaki mektep hoylısıga külümsürgün içi karap durup mundaq dedi. Kanunçılık, evlat mı evlat küç ulaşkı ihtiyaclıq bir meydan uzunğı yügürüş. Menin kılalaydıgınım Tianşan etkide yakşı meşel yetküzgücü bulup bir kademli köp meğip bir bölek yolunu köp yorutuş.
1: Ananvi medeniyet, uruh kabi kalbimizde çonkur yıldız tartıp, bıhlınıp, çıraylık porekleb içiludu.
2: Ananvi medeniyet, içki dünyamızda aynak kabi aks ettirudu. O bizge adem buluşni, cahandarçılıkni ögütüp, şavkulluk dünyada hatırcemlik ve küç kudret beğişlaydı.
1: Ananvi medeniyet ötmüş, hazır ve kelgüsini tutaştırgıcı körük. O bizge tarihni çüşendirudu. Aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
2: Ananevi bariniyet hudi bir istakan kuşbarak çayğı okşaydı. Onunla ecdatlarının aql parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
1: Ananevi medeniyet insanlar aql parastının cevheri. Tarıhtın boyan çoğlanğan kımmetlik baylıq. O biznin yıltızımız, biznin ruhimiz. Cunhua münevver ananvi medeniyetini əvc aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

0: Муавин рәисе Чан Йинчун Шинчан ықтисадының алдыңғы ярым йыллық йөрішуш әхвалын ұқтырды. Хизмет тәклифін ұттырға қойды. Чен Шаочжан мұныларын көрсетті. Bu yıl kirgandan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Shinjang bo'yicha yuqori tuvan hammaylarning o'rtaq tirishishi natijasida Shinjang iqtisodining muqim bo'lish asosi uzluksiz puxtalandi. Ilgirlash vaziyati uzluksiz gavdalandi. Yangilanish quvvati uzluksiz to'plandi. Sifat saviyasi uzluksiz o'sdi. Iqtisodning yurishi muqimlik asosida ilgirladi. Yangilanishqa, yaxshilanishqa yuzlandi. Subti va unumi o'sdi. Joylar, tarmoqlar, ideyasi va harakatini partiya markaziy komitetining navbatdagi iqtisod vaziyatiga bo'lgan ilmiy tahlili, hukmi va iqtisod xizmati to'g'risidagi zo'r tadbir o'rinlashtirmasi bilan haqiqiy birlikka keltirib, navbatdagi iqtisodiy taraqqiyot vaziyatini dal egilab, nishonni ko'zlab, salmoqni oshirib, jasorat bilan ilgirlab, yillik iqtisodiy taraqqiyot vazifasini o'rinlashga haqiqiy kapolatlik qilish kerak.
1: Chen Shaojiang munularin ta'kidladi. Unumlik selinmani barcha chora amallari bilan kengaytirib, chong-chong turlarning yetakchilik rolini haqiqiy joriy qildirish. O'lki darajalik rahbarlar nuqtalik tur qurilishlarini o'zida ilib aloqalashish mexanizmini amaliylashtirib, chong-chong tur qurilishni tez olg'a surib, texim ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirib, Törlərini aylandırışını tezildib, yerik planqı kirgüzülgən çoğun-çoğun törlərinin aldınqı basqışlıq xizmətini pahal alıqı sürüb, aldın körərlik, strategiyəlik, tərəklik, xarakteri küşlük bir türküm törlərini sistemilik planlab, zapas təyərlab, dəl amil kapaltını küçəytib, ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaşdırıb, önümlük selinmə arqlıq, ixtisatın eşiş qüvvetini qozğıtış. Kəsb altıda yenilik yaratışını çonqırlaşdırıb, istimalını callandırıb, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş. İkini yenilaş siyasetini əlalaşdırıb, yolu qoyub, istimal buyumlarının konusunu yenisiğe almaşdırışını tez alğı sürüb, rəqəmlik, yeşil, aqıl istimal qatarlıq yenici istimalını kengaytib, köp miqdarlıq tavar istimalını callandırıb, mədəniyət sayahat bütün zəncirlik istimalının eşişini ilgiri sürüb, tordiki istimalını kengaytib, istimalının yoşurun küçini üzliksiz qeziş və qozğıtış. Mövqəni baylıq üstünlükige qoyub, özgəcə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildiş. Dehqonchilik chorvachilik ishlab chiqarishini puxta inchiki tutib, yozning uch ishini yuqori sifatda tamomlab, inchiki pishiqlash kasbini zo'r kuch bilan rivojlantirib, muhim dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash iqtidorini oshirish. Sanoat iqtisodini butun kuch bilan muqimlashtirib, neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliqlarining a'lo sifatlik ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itib, nuqtalik sanoat korxonalarining mahsulotni muqimlashtirishi, oshirishiga turtki bo'lish. Yeshil hisoblash kuchini joylashtirib qurishni tezlatib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiylik yo'lga qo'yib, aql iqtisod yangi holatini taraqqiy qildirish. Diqqatni ishlab chiqarish turmushning nuqtalik sohasiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishga turtki bo'lish. Bozor etishni kuchaytirib, tashqi savdoning muqim yurishini ilgiri surish. Savdo ko'paymi miqdorini tez qo'zg'itib, sirtqi yuzlangan iqtisodni yuqori sifatda taraqqiy qildirib, portlarning import-eksport pishiqlash bazasi qurilishiga turtki bo'lib, Atroptiki davlatlar bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini sijil cho'nqirlashtirib, tashqi savdo mulozimat kapalti sistemasini a'lolashtirib, tashqi savdo korxonalarining zakazni muqimlashtirishi, bozorni kengaytirishi, xavf-xatarga taqobil turishini qo'llash, Bog'chi rayoni, taraqqiyot rayoni va nohiya iqtisodini

0: Bu şirket yılga 250 min tonna kömür teşik katarlıq kattıq taşlandıqlarını bir tərəf qilish iqtidarı ige. Bu şirket yana 200 min tonna yuqori süpatlik nefit besimi bilen yeriş, tirek doğrusu işlep çıkırış kölümünü şekillendirip, yıllık məhsulat kımetini 400 milyon yuenge yetkizdi. Şirketin baş direktori Zhou Changjing, Karxananın yakınki yıllardan bu yan, aldınkı Katar'daki sanayet kattıq taşlandıqlardan universal paydalanış texnika subsi bərpa qilishini çöyredip, pen texnikide yenilik yartışqa sicil məbləğ zeylib, devletnin üçtürlük kəşfiyat patentiga. O tüstürde, əməli kolun işcan yeni tipteki patent hukukuğa erişkenliki, həm də biyan tüendiki yuqri yeni texnikilik karxana, biyan tüendiki kəsbi, tücübilik, özgəcə, yenicə, otdura kiçik karxanı bolub bahalanğalıqını büldürüp mındaqdırıq. Şincan'daki türlük kattıq kereksiz ham materiallardan paydalanışını bütün küş bilen kengaytip, süpti teximu ela, nefit besimi arqılıq yeriş, tirek doğrusu məhsulatlarını tətqiq qilip yaratıp, devletnin nefitlik, təbii qazlıqını çarlaş, etişiğa yuqur süpətlik mulazimət qilimiz. Şincan, Jinlu yeni material pen texnika çəklik şirketinin işləp çıqırış seyxidimi, kaynaq işləp çıqırış mənzirisi barlıq gəldi. Karxananın yılğa 10 000 tonna güllük yip igiriş kuruluşunun birinci kararlıq töre 2025-ci ili 9-ci ayda Tumşuq şəhrində işləp çıxırışqı kiriş türülgəndin bu yan, muqim yürüş türülgəcə zakaz üzülmədi. Həm də 200-dən artıq amının yakın ətrafda işqı orlaşışıqa törtkü boldi. Şirket kadrlar bölümünün məxsus xadimi Zulpiya Məhməd mundaqdiri. Aldınqı 20 yılda işləp çıxırış muqim boldi. 40 milyon yuan məhsulat qımeti yarattıq. Keyinki 20 yılda zakaz nahiyeti yeterlik. Künüge otları hesap bilen 15 tonna etrafıda məhsulat işlep çıxırvatımız. Tumşuq şəhrinin Yerçin 2-ci çarvicilik meydanıqı caylaşqan Şincan, Tangvangçın, Koylun, Bingchuan, Sapsu çəklik şirketimi toxtumay zakaz qobul qıldı. Bu karxana Tumşuq şəhrinin əla su baylıqığa tayınıb, təbii işçidğan suının kündülük otrıca məhsulat miqdarını 200 min botulqığı yetkizdi. Ximiyelik təkşürüş öyü hər türküm qitim məhsulatqa qarada mikroorganizm və fizikilik ximiyelik təkşürüşünü qanat yaydırıb, layaqatlik boluş nisbitinin 100% boluşuğa həqiqi kapalatlı qıldı. Şirketin muavin direktori Xı Cengvey mundaqdidi. Bütün küş bilen danlıq markı yaratıp, bütün memleket halkını biyan tüvenin yaxşı suyunu içiş imkan etige ege kılışka tırışımız.
1: Stansımız haberi. Ürüm şehri, şehir içindeki kentlerini özgertişten konu təvəlik rayonlarını yeni tüski ege kılışkıca bolğan ceryanda inçkileştirilgen mikro yenilaş tedbirini kullanıp, tərəqiyatki tosıq noktalarını hal kılıp, ul əsləhələrdəki kəmtiklərini toluqlap, ər millət ammısının yaşaşqı boab gildiğən turmuş asasını sicil puxtilidi. Növətə, Ürüm şəhri Şimgo rayonu Arşan qərbi yolunun şimalı bilən, Yanxı yolunun qərbidiki şəhər işçidiki kəntini özgərçiş meydanında işçilər piyadlər yoluqa təqlik qəvətiyat quzuş və beton quyuş, müstəhkəmləş məşğulatını tərtiblik qanat yedirvatıdı. Təvəlik rayondaki koçi yollarda böləklərgi bölüb quruluş qiliş tərtiblik pələmpəyisiman alğı sürülvatıdı. Bu cayda tutaş kətkən əm nahaydı zic şəxslər özləri selivalgan öylər bulub, nəçimin ahalə toplişib oltıraqlaşqan. Bu cay yenə uzaqdım buyan turubu toru konurab gidiş, kabıl qalaymıqan, koçi yolları tar buluş, aram iliş yürüşlük əsləhəlri yetərlik bolmaslıq qatarlıq xalq durmuşidiki qeyin məsillərgi duş gəlgən idi. Şimgo rayonluq quruluşni universal başquruş mülazimət mərkizinin xizmətsi Kou Junyou, umumi quruluşda bu yıl 4-ci ayda iş başlanğandan bu yan quruluşnın 20-dən köprəkinin tamamlanğanlığını eytib mındaq dedi. Bu tör özü selib alğan 143 öy, 3205 aylık ahaliga münasibətlik. Rayon boyunca 21 koçini tüzəş, 19 000 metr uzunluqdaki yunda çıxırış və par bilən təminləş turbi liniyasını özgərtişini mas qədəmdə ilgiri sürüş, həm də 4 000 metrdən artıq boşluqqa tartılıdığan kabilini yer astığı kömüşünü pilalıqan iduq. Hazırqı basqışda meydanğı qarmayı yeytiş, koçilarını özgərtiş, Jin Shouyandiki bog'chining darajasini o'stirishdan iborat ko'p liniyada tang qurilish qilishni yo'lga qo'ydik. Qurilishni 10-chi oyning oxiri tamomlashni mo'ljalladik. Tur tamomlangandan keyin Tavalik rayonidagi bexatarlik yoshirin xavfi manbadan tugatilib, ko'chalardagi qatnash va istirohat yurishlik aslahalarini mukammallashtirish ishga oshdi. Bu yerda 30 necha yil turmuş kechirgan shahar aholisi Pang Yinqing yangilash, o'zgartish qurilishidan zo'r umid kutganligini bildirib mundaq dedi. Hozir tovandagi turib liniyasi yasilvotdi. Yo'llarimi kengaytildi, bak yaxshi bo'ldi. Buningdan zo'r umidlarni kutyapmiz. Qo'ni shaharni yangilash turi qaynam tashqiliq ichida elib berilmoqda. Shahar atrofi Tavalik rayonini o'zgartish turimi mas qadamda ilgari surilmoqda. Meydong rayoni, Dapochang Tavalik rayoni birinchi qarorliq shahar ichidagi kentlarni o'zgartish naq maydonida ishchilar yo'l ulini qo'lab topi yetish qurilishi qilmoqda. Bu Tavalik rayonga ko'chma nopos to'plashgan, uzoqdan buyon o'lchamlik shahar ma'muriyati yo'li kamchil bo'lg'achqa markazlik to'xtalg'u maydoni bilan xalq qulay sayli bog'chisi ommaviy mulozimatida yurishlashtirilish yo'chiqi gavdalik edi. Meydong rayonlik qurilishni universal boshqurish mulozimat markazining muavini mudiri Zhang Leping muxbirga bu o'zgartish qurilishni 2027 yilning oxirigacha to'liq tamomlab topshirishning mo'ljallanganligini aytib mundoq dedi. Ishki tashqi shahar ma'muriyati yurishlik aslaha qurilishni bir tutash pilallab Chuyang yo'li, Yuyan yo'li, Yuyan yo'lidan iborat 3 shahar ma'muriyati yo'lining darajasini o'stirib, butun liniyaning qatnash belgisi, energiya tejaydigan yo'ritish uskunalarini mukammallashtirdik. Kent ichida 20 000 kvadrat metrdan ortiq to'xtalg'u maydoni qurishni, Dapochang kenti atrofidagi muhit tuzash darajasini o'stirib, cheniqish uskunalari, istirohat o'rindiqlarini to'liq saqlab, Tavalik rayonining ommaviy mulozimatidagi kamchiliklarni har taraflama to'liqlashni belgiladik. Bu Meydong rayonidagi shahar ichidagi kentlarni yangilashdagi nuqtalik o'rnak qurilish.
0: Stansimiz muxbiri Gao Manghui xabar qildi. 4-nji navbatlik Tianshan munbiri va 15-nji 5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan dunyo qarash va metodologiya temasidagi nazariya muhokama yig'ini bugun Xinjiang Sifan dashusida boshlandi. Bu munbarga mamlakatning har qaysi joylardan kelgan 100 dan ortiq donliq olim, 30 yosh g'olliq kadr va nazariya xizmatchilari qatnashdi. Yig'inga qatnashganlar 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan dunyo qarash va metodologiyadan iborat bu zo'r davr temasini cho'ridab, ko'p nuqtadan cho'nqur qatlamliq ilmiy fikr almashtirib, mo'l ideyavilikka, reallik qimmatiga va oldin ko'rarlikka ega ilmiy tadqiqot natijasi hosil qildi. Xinjiang Bashu Marksizm shoyanining professori Veyli muxbirga mundoq dedi. Pelsepe, ijtimoiy pen tadqiqatchisi bo'lish sifatimiz bilan mavqani davlatning strategiyalik ehtiyojiga qo'yib, 15-5 yil mazgilidagi Xinjiangning iqtisod, jamiyat taraqqiyoti amaliyatiga zich birlashtirib, pelsepe, ijtimoiy fanlar asosiy nazariya tadqiqotini kuchaytirib, ixtisosliklarni yetishtirish sifatini o'stirishni kuchaytirib, avtonom rayonning ilmiy tadbir belgilashi uchun yaxshi mulozamat qilamiz. Tianshan munbirini Jongu dialektikilik materializm tadqiqat o'rni uyushtirgan bo'lib, hozirgacha 3 navbat o'tkazildi. Bu jarayonda keng va cho'nqur ilm ta'sir kuchi paydo qildi. Xinjiang Sifan dashusi partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, birliksap bo'limining boshlig'i, marksizm shoyani partiya komitetining shujisi Peng Wuqing mundaq dedi. 15-5 yil mazgildagi taraqqiyotning qonuniyligi bo'lgan falsafaviy tunishimiz cho'nqurlashdi. Bu munbarga davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilish, Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy amilligiga kuch qo'shish jihatidagi falsafaviy aql farosat va olimlarning zimmiga elishi mujassamlangan hamda falsafa ijtimoiy fan xizmatchilarining davr savolga javob berishdagi burch onglikligi to'liq namoyon qilingan.
1: Әмде мехір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойы чағалтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. Алтай шәһәрегә якын җайда җилен ярдәм берип курган, аяты күче ургып торган заманыви езиглек көрегезме багытсы булып, бу яр шу җайның ези игелеге белән саяхәтчелекнең югырмы тараккыятыдагы ярқын нам картасыга айланды. Көрегезме багытсының әмли йере аяты күчкә толган булып, гүлгия, яшел өсемлекләр көзне камаштырады. Meyve, köktat parnikleri yeşillikı pürkengen bulup, sayahatçılar sayılı kılgaş bölcürgen üzüva tattı. Jilinnin Şinjanğın nişalıq yardan berişteki noktalıq ülgilik yezigiliki törü bolgan bu körgazmı bağıtsıga 29 milyon 30 bin yuan mablağ selingan bulup, 135 bin 800 kvadrat metr kölemni igilaydı. 35 ölçemlik akıl parnik selingan. Jilinning ilg'ar strolik o'stirish texnikasi umumizlik kirgizilib, Altayning qishda o'zini ko'ktat bilan ta'minlash nisbati 50% dan oshirildi. Ko'rgazma bog'chasining mas'uli Li Xiaoguo mundaq dedi. A'la sifatli meva, ko'ktat sorti va ilg'ar o'stirish texnikasini sijil kirgizib, Altayni yangi meva, ko'ktat bilan muqim ta'minlashni kafolatlantirib, atrofdagi ommaga ish o'rni hozirladik. Көргәзме бақытсы тежарет башлығандың бұян техника бойынша тәрбиелеш арқылық әтраптікі дейқаларыны заманеви өстіріш техникісі өгінішке етекілді. Алтай шәхірі Ласты есі Ласты кәнтінің 54 яшлық ахалысы Бау Шаң бұл түрдің мәнпәтләнгічілерінің бірі. О, көргәзме бақытсыда 6 ел ішіліп нұрғын илғар өстіріш техникісіні игіледі. О, мұндақ деді. Мен асаслықы парниктіке мейві көктат пәрвешіге, үзішкі мәсул, әр айда мұқым кірім қылымен. Көргезмі бақытсы, өзгіце дейқанчылық зыраатлары, гүлгия, ешіл өсімлік ішіліп чықырыш, көктат үзіш, мейвілік дәрәхлеріні тамаша қылыш, майсы етіштіріш, ішіліп чықырыш, вә Шинжан өзгіце районыдың ібарет, 6 чон функциялік районны көңіл қойып бәрпа қылды. Meyve, köktat yıllık otturcu hosulunu 150 tonluğu yetküzüp, yılığa 150 min adam kıtımdan artık sayahatçı kütüvülüp, yezgilik işlep çıkırışı, sayılı sayahat, penni omumlaştırışta ülge görüştüştek köp menbelik terakkiyatına emel kaşırdı. Jilindan Şinjanğa yardımğa kelgen kadır, Altay vilayetlik yezgilikki yezi idarısının muavin başlıkı Sao Linlin mundaqtırı. Шинжанға кәсіп жәхәтті ярдан беріш, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметінің ядролық тұтқысы. Ики жайның езігілік алмаштырушы әмкарлықыны сіжіл чонқырлаштырмыз.
0: Станцымыз қәвірі. Аптаным райондагы жайлар сижил давамлашкан юқры температурлык ава райны көздө тутуп, буйрутма жеткизгичилер, мухит тазалыгы ишчилери катарлык дала хизметчилерге язнын салкынлыгын жеткизип, мулазмат капалатын жакшы иштеди. Томыз кіргендім бұян Чөйчек шәһәрендә сижил юқры температурлык ава райы көрелді. Пешгірім ысықта мұхит тазлықы ішчілері бұйрытмы еткізгечілер қатарлық барлық дала әмгекчілері яныла іш орнада чың тұрып ішлері. Чөйчек шәһәрлік баш ішчілер ұйышмасы дала әмгекчілерінің тән сағламлықыны әқиқи қоғдаш үшін ішчілер ұйышмасы өтіңіге тайынып, язда салқылық, иллықлық еткізіш пағалетіні қанат яйдырып, бірінші сәптіке дала қызметчілеріні ұсықяндырдыған маш шорпсы, минерал су қатарлықлар білен әқсіз тәмірләп, сәмімі мұлазымет арқылық томыз ұсықта салқылық еткізді. Чөйчек шәһәрдегі бұйрытмы еткізгіче Таң Янбин мұндақ деді. Әр күні сыртта бұйрытмы еткізгіче үсті бешіміз тәргі чөміліп кетіні. Чөйчек шәһәрлік баш ішчілер ұйышмасының бізні маш шорпсы вә минерал су білен әқсіз тәмірлігелікіге көп рәхмет. Сықны яндырып, ұсызықны қандырдыған бірқачы маш шорпсы ішіп салқындаплы қалдық. Қолды шәһәрлік баш ішчілер ұйышмасы әр қайсы чоң бұйрытмы еткізіш пунктларға тауыз, минерал су қатарлық сәгітіш мадди әшиялары вә ысық өтіп келішінің алдыны еліш доғырларыны толық сәпләп, ава тәңшігішілік арам еліш өйіні ечіп етіп, бұйрытмы еткізгішілерінің юқры температурада мәшғулат қылыш бейхәтәрлікеге әр тәрәпліме капалатлы қылды. Яна мейір шапқат еткізуш тоңлат құсы орылайштырып, барлық дала қызметчілеріні әқсіз су білен тәмілері. Дала қызметчісі Илзат Сәйделім, бұ көңіл соғысыдың қалбім иллықлыққы толды дейді. Күча шәхрі язда сәйгітіш, ең яча ішқы орылашқан әмгекчілерге иллықлық еткізіп, qo'g'dash, güzel safarga otlanish bosh temiziriki ommaviy manfaat faoliyati o'tkazib, sog'lomlik bo'yicha haqsiz kasal ko'rish, qonunni umumlashtirish tashviqoti, huquq manfaat bo'yicha maslahat berish, illiqlik yetkazib, hol so'rash, xalqqa qulaylik mulozimat qatorliq ko'p turlik mazmunlarni biriktirib, birinchi safdagi buyrutma yetkazguchilarga yozliq g'amxo'rlik yetkazdi. Faoliyat maydonida mash sho'rpisi, ichilgan suv va sagitish, cho'ng sovg'atliq somkisi tayyorlangan bo'lib, dala emgakchilarining tan sog'lomligi har taraflama qo'g'daldi. Buyurtma yetkizgichi Jang Ziliang mundaq dedi. Tort tavuzlarni mu tayyorlabdi. Yana haqsiz maslahat so'rash ko'zniki ta'sis qilib, turlik sagitish moddiy ashyolarni yetkazib, naq maydonda bizga yuqori temperaturda issiq o'tib qilishning oldini olish, mudofiyalanish savatlarini tushundirdi. Bu samimiy yod etish qalbimni nihoyatda illatdi.
1: Stansimiz xavri. Vatan muhabbati Jonghua Sapri temisidagi Abdunum rayonining 2-chi navbatlik Shenjangga yordam berish longqisi o'rta maktab o'quvchilari maktab futbol halqilig'ish musobaqasining to'liq o'rta maktab guruhi musobaqasi 7-chi ayning 18-chi kuni kechda Ot shaharlik futbol bog'chasida boshlandi. Chimliq maydonda chiroqlar chaqnab, nurg'un odam to'planib, qaynam toshqinlik to'lgan manzara shakllandi. Shenjangdagi 14 viloyat oblast shahar, Shenjangga nishonlik yordam beriyotgan o'lka, shaharlar hamda Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintonidan kelgan 30 vakillar komandasi to'liq o'tir maktablarining mingga yaqin futbol azimatlari o'chiratir atlik turib, bu maydon yoshlar o'smirlar maktab futbol katta marikisini boshlashga birlikda qatnashdi. Boshlanish murosimidagi adabiyot san'at o'yinida qirg'iz g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyati Shenjangga yordam berishdagi qalbdoshlik bosh temasi bilan yoshlar o'smirlarning tan tarbiya salobati yo'g'rildi. Manas eposidan ariya Shenjangga yordam berishdagi futbol orzusi Tianshanni chaqnatdi nomliq asli ijodiy bosh temalik naqsha Chambashchilik gimnastikisi hamda biz billa nomliq naqshi usul qatorliq nomirlar qaltis o'rindaldi. Hamda har qaysi millatlarning o'z ara hamdan bo'lib yug'urilib billa yashayotganligidek inoq go'zal yo'g'im rasm jonliq namoyon qilindi. Adabiyot san'at ko'rikidan keyin boshlanish musobaqasi rasmiy boshlandi. Xabi ülkesi Bayınqulun oblasti bir niyette arzuni işqa şürüş vekiller komandası bilen Jiangsu, Jiangxi ülkesi, Qızılsu oblasti vekiller komandası keskin hücum müdafiyege ötüp, naq meydanda qızğın keyfiyat yarattı. Ot şehri musabıqı mezgilide vatanperverlik cahetdiki tatqiqat, ögineş, ameliyat yürüşlik faaliyetini qanat yaydırdı. Musobaqaga qatnashgan o'qituvchi, o'quvchilar tugirmiti yesiriki vatanni so'yib chegarani muhofazat qilish madaniyat tarbiya bosi 100 yillik futbol muzeyi ozg'an kanti qatorliq joylarga berib amaliy ko'rinish darsxonasida chegarani qo'g'dash muhofazat qilishdiki pomir ruhini davlat muhabbatini yez kantlarni gullantirish natijalarini his qiladi Egilnishcha bu navbatlik musobaqada asosiy qatlamda oldin tanlash musobaqasi bilan Abdunum rayonining hal qilg'ish musobaqasidan iborat 2 darajalik musobaqa tizimi qo'llanilgan. Asosiy qatlamda oldin tanlash musobaqasi 3-chi ayning 10-chi kuni boshlanib, 6-chi ayning 20-chi kuni oxirlashgan bo'lib, 3 oydan ko'proq davomlashgan. Bu musobaqada Shenjangga yordam beriyotgan o'lka, shaharlar bilan birlashib harakatlanish shaklida Shenjangdagi har qaysi nohiya, shahar rayonlarini qoplash ishga oshirilgan. Hamda jami 487 komanda 12500 yosh o'smirni qatnashishga jalb qilgan. 1100 maydondan ortiq maktab musobaqasi o'tkazilgan. Al qilg'ish musobaqada yordam beriyotgan o'lka, shaharlar bilan yordamga erishayotgan joylar ara aralash tashkillash, rayon bo'yicha qatnashishdek xoslik davomlashtirilgan. 14 viloyat oblast shahar Shenjangga nishonlik yordam beriyotgan o'lka, shaharlar bilan bir-bir nisbat bo'yicha aralashma komanda tashkillab, 28 o'g'il-qizlar vakillar komandasini hosil qilgan. Bintuan yana 2 komandani qatnashishga avatgan. Musabıqa 6 gün davamlaşırken, grupa aylanma musabıqısı ve girerleşmiş hallaş musabıqısı boyunca keskin musabıqlaşış elib berildiken.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Qalıptaşlıq Lungsi Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının şallaş musabıqısıdaki Qızıq Nuqta musabıqısı 7. ayının 18. günü başlandı. Sancı komandası öz meydanıda Qashqar komandası bilen, Xotan komandası öz meydanıda İli komandası bilen musabıqlaşdı. Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının şallaş musabıqısıdaki birinci qitimlik Qızıq Nuqta musabıqısı Sancı Təntərbiyə meydanıda başlandı. Bu meydan musabaqa iki komanda, tört küçlük komanda qatardın uğrun elişini talışıştiki aşkışlıq bir meydan musabaqa. Tuncu qitimlik küç sınışta Qashqar komandası öz meydanıda işkide bir netice bilen Sancı komandasını yenip keyinki basqışlıq musabıqı kiriş pürstigi erişken. Musabaqa başlanışı bilenla Sancı komandası öz meydan evzellikigi tayinip küçlük ucumga ötti. Qashqar komandası tez sürette pas beriş ve nuqtu topqa tayinip pürset izdiri. Her işki tərəp aldınki yerim meydan musabıqıda nomor alalmadı. Keyinki yerim meydan musabaqa başlanıp 79 minut bolganda Qashqar komandası aldı meydandaki nuqtu top pürstini çan tutti. Ekremcan Enver çeklengen rayonda İgiz Sekrep Sancı komandasının vardasığa kallı top bilen hucum kılıp katmal haletini buzup taşladı. Bir top kutturup koygan Sancı komandası bütün sep boyunca tırışçalık körüstüp en ahırkı kaytırma hucumu ötken bolsumu Qashqar komandasının mudabiyya sepini bösüp ötelmedi. Ahırıda Qashqar komandası karış taraf meydanında galiba kılıp, umumi numarda 3'te 1 netice bilen 4 küçlük komanda katarığı kirdi. Qashqar komandasının top mesanesi Asiya Tursun Niyaz mundaqdırı. Bu yerge gelip, Sancı'nın tenterbiye meydanının muhitinin intayın yaxşı, ademlerinin tolumu kızgın ikkallikini his kıldım. Qashqardan kelgen medetçiler etirdimu nahayti kaltıs maslaştı. Kayfiyat intayın kızgın boldı. Xotan komandası bilen İli komandası ara musabıqımı nahayti keskin elib berildi. Aldınki yerim meydanda işkili tərəp topkır güzelmedi. Keyinki yerim meydan başlanıp 58 minutta Xotan komandasının topçisi Ekrem Muhtar pürsətini çın tutup kallı topkır güzdi. Bunun bilen meydan numarı birden nölgü özgərdi. Keyinki nuqtu top musabıqısı da İli komandası oğuşluq alda 4 top, Xotan komandası 3 top kırgözdi. Ahırda Xotan komandası umumi numarda 6'da 7'de netice bilen rəqibige əbsusunlarlı halda utturup koyup 4 küçlük komanda qatarga kirelmedi. Xotan komandasının topçisi Ekber Ubul mundaqdırı. Komanda əzalarımızdan həmisi mahartını nahayti yaxşı cari qıldırdı. Şunaqla nurğun bədəl tölədi. Bunundan keyin özümüzni özüksiz yüksəldirib, yəni mutirişib davamlıq gayrat qılımız. Xotan komandasının top mestanısı Kung Fan K mundaqdırı. Futbol her millet amısını bir yerge cem kıldı. Köpçilik billi ulturup, top görüp, mundışıp, keyfiyat nahayti kızgın boldı. Xotan ve İli komandası seviyesini namayan kıldı. İlidiki dostlarının Xotan'a köprek gelip mihman bolışını, güzel Xotan'ı körüp ekşini karşı alımız.
1: Stansımız muhberi balığını haber kıldı. Şanghay'nın Şincan'a mədiniyet arqılıq oziqlandırış noxtılıq törü bolğan Şanghay Balet Ömükinin İcadi Balet Teatri Muqamını izdash 7 ayının 18 günü kəşte Ürümçi Çoğ Teatr Xansı'da oynaldı. İcadi Balet Teatri Muqamını izdashte Şincan Uyğur Muqam Sənəti işki yadro qılınğan bolup, yaş muzikant Güylinin yurtıdan ayrılıp köp yıllardan keyin yurtığa qaytıp, Muqamının lərzan melodiyasiga əgişip, mədəniyet yıldız tomarını izdəş hikayesi bayan qılınğan. Teatrda bazar, derya boyda naqşı etiş, milletler toy mürasımı qatarlıq, Şincanın kaynaq durmuş görünüşleri tutaştırılğan bolup, Şanghayça baletnin nəpis, ölçemlik bədən tili, Muqamının qızğın, coşqun, milli salabdı bilen bir gəvdiləşdirilib, xalq aralaşqan usul tili arqılıq, Şincanın yerlik hikayesi bayan qılınğan. Tamaşibin il təbir Qalıbcan mındaqdırı. Balet bilen milletler usulunun cümleden dolan ve senemnin bir kısım usul kademleri. muqam muzikasining balet usuli bilan birikib o'zgacha ta'sir paydo qilganligiga haqiqatan bak hayron qoldim. Nihoyat yaxshi yo'g'irilibdi. Butun maydon o'yinda usul to'limi go'zal, nafis o'rlangan bo'lib, milliy chalg'ular orqali tankash qilish bilan simfoniya yo'g'irilib, cho'kma shakldagi ko'rinishlar muqamga mujassamlangan qo'yuq jumha madaniyati asosini to'liq namoyon qilib, naq maydondagi tomoshabinlarni maftun qildi. Tomoshabin XZ mundaq dedi. Shinjongning millatlar usulidagi qo'l harakati baletning put harakati bilan nihoyat yaxshi birlashtirilibdi. Uning da ham baletning nafsligi, ham millatlar usulining qizg'inligi namoyon qilinadi degan. Bu orqali an'anaviy madaniyatni texim yaxshi tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi ekanmiz. Balet bilan muqamdan iborat ikki xil san'atning mukammal yo'g'irilishini ishqa oshirish uchun asoslik ijodiyat kollektivi 3 yil ichida ko'p qatam Shinjongning har qaysi joylariga cho'nqir cho'kib turmush o'rgandi. Xalq muqam san'atkorlarini ziyorat qilib, nota, xalq usuli ham materiallarini topildi. Yana Shinjongning yerlik adabiyot san'at mutaxassislari bilan birlashib, butun jarayonlik qatnashish davomida pishiqlab, Shanghai, Shinjong ikki joydagi adabiyot san'at xizmatchilarining ijodiyat yurak qinini mujassamladi. Shanghai balet o'miginining boshlig'i Ji Pingping undoq dedi. Balet usulida esl, badiiy, nafs bo'lishdek ifodalash shakli bor. Bu Shinjong usulining uslubiga intayin mos keladi. To'rt bilak orqaliq hozirgi Shinjong xalqining turmushini namoyon qildik. Buningdan keyin Jungoning an'anaviy madaniyati o'zimizning hikoyasi orqaliq chat ellarida Jungo hikoyasini yaxshi so'zlab, butun dunyoga hozirgi Shinjongning zodi qandoq ekanligi, hozirgi muqamimizning zodi qandoq sehriy kuchga ega ekanligini bildirishni umid qilamiz. Әмді аптаным райнымыздығы 16 әрдің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчеді ауа ұчық температура 26-38 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық температура 18-32 Цельсия градус қыча. Чөлчекті ауа бұлытлық температура 22-40 Цельсия градус қыча. Ғылжыда ауа ұчық температура 24-41 Цельсия градус қыча. Ortalada hava uçuk temperatura 23-40 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 25-40 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuk temperatura 22-39 Celsiya gradus qıca. Şihanzda hava uçuk temperatura 26-40 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava uçuk temperatura 26-41 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuk temperatura 25-38 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuk temperatura 31-46 Celsiya gradus qıca. Korilda hava uçuk temperatura 28-40 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava tutuq bolup keyin echilidi. Temperatura 28-41 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuk temperatura 24-42 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uchuq temperatura 25-42 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uchuq temperatura 25-41 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uchuq temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca boladı. Hürmetli radio anlıqçılar, Shinjong Radio Televiziya Stansının Shinjong Xabarları programısı boyunca anlatış verdik. Bu qetimki programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Gani Qadir, Madina Mardan, Mas'ul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Shinjong Radio Televiziya Stansining Shinjong Xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texim ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinden bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcır kımısla.
0: Hiridalıkı var, sortlıkı var. Ağılıkı var, öygü sağılıkı var. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay vay. Hecep mi çıraylıkken ma gelen de karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundan mı?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken Kuldu yeşil yıpırmakı kızıl gülü yarışkan da taz yarışık da.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışka hay hay deplam karışıyor.

0: oynatıp yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı, yarıştı.
1: Kazımcan!
0: Nurihan!
1: Kazımcan!
0: Vay Nurihan!

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yeqimliq küyleri bilen başlayımız, qinəmsə bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırpanlığına rahmet.

0: алдыңғы басқышлық қызметіне пал алығы сүріп, алдың көрерлік, стратегиялік, тіреклік, характері күшілік, бір түркім түрлеріне системілік пилалап, запас тәйірлап, дәл амыл қапалтыны күчейтіп, тежарет соуды мұхитіне сіжіл әлалаштырып, өнімлік селінмі арқылық ұқтысатның ешеш қуетіні қозғытыш. Кәсіп алтыда еңлік ярытшыны чонқырлаштырып, істемалыны жалландырып, дәрежесіні өстірішіні ілгірі сүріш. Икіні еңілаш сиястыны әлалаштырып, елғы қойып, істемал бұйымларының көнісіні еңісіға алмаштырышыні тез алғы сүріп, рақымлік, ешіл, ақыл істемал қатарлық еңіче істемалыны кеңайтып, көп мақтарлық тавар істемалыны жалландырып, мәдіниет саяхат бүтін зәнжірлік істемалының ешшіні ілгірі сүріп, тордекі істемалыны кеңайтып, істемалының ешірін күшіні үзліксіз кезіш вә қозғытыш. Мәуқәні байлық үстілікігі қойып, өзгіче әвзәл заманеви кәсіп системісі барпа қылышыны тезілтіш. Dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishini puxta, inchiki tutib, yozning uch ishini yuqori sifatda tamomlab, inchiki pishiqlash kasbini zo'r kuch bilan rivojlantirib, muhim dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash iqtidorini oshirish. Sanoat iqtisodini butun kuch bilan muqimlashtirib, neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliklarining a'lo sifatli ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itib, nuqtaliq sanoat korxonalarining mahsulotni muqimlashtirishi, oshirishiga turtki bo'lish. Yeshil hisoblash kuchini joylashtirib qurishni tezlatib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiylik yo'lga qo'yib, aql iqtisod yangi holatini taraqqiy qildirish. Diqqatni ishlab chiqarish turmushning nuqtaliq sohasiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishga turtki bo'lish. Bozor etishni kuchaytirib, tashqi savdoning muqim yurishini ilgari surish. Savdo ko'paymi miqdorini tez qo'zg'itib, sirtqi yuzlangan iqtisodni yuqori sifatda taraqqiy qildirib, portlarning import-eksport pishiqlash bazasi qurilishiga turtki bo'lib, Atroptiki davlatlar bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini sijil cho'nqirlashtirib, tashqi savdo mulozimat kapalti sistemasini a'lolashtirib, tashqi savdo korxonalarining zakazni muqimlashtirishi, bozorni kengaytirishi, xavf-xatarga taqobil turishini qo'llash. Bog'ich rayoni, taraqqiyot rayoni va nohiya iqtisodini kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga texim yaxshi tirak bo'lish. Kasbni to'plash, korxonani kuchaytirishdan iborat ochqichni egilab, barcha chora amallari bilan cho'ng tur jalb qilib, kuchli korxona va yangi kasblarni yetishtirib, yangilik yaratish zanjirini kasb zanjirini cho'rdab joylashtirib, yashil tovan karbonlik taraqqiyotga turtki bo'lib, bog'chi rayoni taraqqiyot rayonining sig'dirish kuchi, raqobat kuchini uzluksiz oshirish. Nahiya iqtisodining afzalligi yoshirin kuchini unumlik qo'zg'itib, taraklik roli zo'r, turtkilik iqtidori kuchlik, ishqo'rlashtirish sig'imi cho'ng, bir turkum turlarni amaliylashtirishga turtki bo'lib, bir nahiyada bir o'zgichilik, bir rayonda bir marka bo'lishdek nahiya kasb taraqqiyot andisi barpo qilish. Jamining yetishchi ishlash, madorga qarab ish ko'rishda davomliq ching turib, xalq turmushi baxt saodatini sijil oshirish. Yuqori sifatda to'liq ishqa o'rilishni olg'a surib, umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kapolatlik xalq turmush qurilishini kuchaytirib, ma'rif davolash, ijtimoiy kapolat, yashanganlar, bolalar qatorliq ijtimoiy ishlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, dehqon chorvachilarining kirimini sijil muqim oshirishini ilgari surish kerak.
1: Chen Shaojang munularni ta'kidladi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, umumiyat qarashi va ijro kuchini zo'raytirib, partiya markaziy komitetining iqtisod xizmati to'g'risidagi zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini amaliylashtirib, unum yaratishga haqiqiy kafolatlik qilish. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, amaliyotni chiqish qilish, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni sharoitga qarab ilmiy belgilab, o'z alohidaligiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini tepib chiqish. iqtisod xizmati iqtidorini uzluksiz oshirib, islohot fikri yo'li va yangilik yaratish chorasi orqali taraqqiyotga turtki bo'lishga mohir bo'lib, bir tutash planlashni kuchaytirib, kasbiy qobiliyatni yanimo oshirib, tashabbuskorlik bilan oldiga berib, korxonalarga mulozamat qilib, iqtisod sohasidagi xavf-xatarning unumlik oldini olish va uni tugatish kerak. Her qaysi viloyat, oblast shaharlar va Bingtuanning har qaysi shaharlari xizmat mas'uliyatini chingitib, bekitilgan nishon vazifalarga chin qadilib, amaliylashtirishni chin tutishi. Iqtisod ko'limi cho'ngliri eg'ir yukni tashabbuskorlik bilan ustiga elishi. Her qaysi aloqador tarmoqlar zimmiga elib natija yaratib, xizmatga yetakchilik qilishini kuchaytirib, iqtisodning yurishini kuzatish, o'lchash va tahlil qilishni yanimo kuchaytirib, iqtisodiy nazoratchilikning sifati va unumini o'stirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyot birikmi kuchi shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanimo mustahkamlash, bexatar ishlab chiqarish tuvan chekini qat'iy ching saqlab, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholashi, sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni haqiqiy qo'l selib, qiyinig'i tegish qilib tuzatib, qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash, yuqori besim holatini saqlab, nuqtalik sohalardagi bexatarlik yoshirin xavfini cho'ng'ur birma-bir tekshirib tugatib, eg'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish va uni to'sish. Kelkundun mudofiyalanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, apatdan qutquzish xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlab, bexatarlik xizmati mas'uliyatini yanimo amaliylashtirib, kuzatish, o'lchash va signal berish, chorlab tekshirib, xatarni tugatishni kuchaytirib, turlik tadbirni haqiqiy turda puxta, inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, Xotan viloyati Shinshan shahri, Ko'rli shahri, Sharqiy Jung'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Qaysar Abdikerim Avtonom rayonining munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Shinjangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar Urumchidagi asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar, rayonlar, Bingtuan organi va har qaysi shaharlar, tuan maydonlar munosabatlik davlat darajalik iqtisodiy funksiyalik rayonlarda sho'bi yig'in maydoni ta'sis qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz 7 ayning 17 kuni tushdan keyin Urumchida O'zbekiston zongtining diplomatiya siyosati muavin maslahatchisi, O'rta Osiyo xalqaro tadqiqot o'rnining boshlig'i Vahabov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tunyaz munolarni bildirdi. Jongo bilan O'zbekiston samimiy o'zaro ishinadigan yaxshi do'st, yaxshi hamroh. Rais Xi Jinping bilan Zongtong Mirziyoyevning strategiyalik yetakchiligida Jongo O'zbekiston munosabati yangi davrdagi cheklimsiz umumizlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi yuksaklikka ko'tarildi. Shundaqla Jongo Xinjiangning O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishiga zo'r fursat yaratib berdi. Yaqinki yillardan buyon rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi markazi komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishida Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Biz O'zbekiston bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yanimo yaxshi amaliylashtirib, almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirib, teqimiz zich Jongo O'zbekiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga kuch qo'yishni xohlaymiz. Jongo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishiga tayinib, o'z ara tutashtirish, o'z ara ravonlashtirishni cho'nqirlashtirib, yezi igiliki va namratlarini azaytish madaniyat sayohat, Ma'rif fan tadqiqot ixtisosliklarini yetishtirish sohasidagi hamkorlikni kuchaytirib, Jongo O'zbekiston yerliklarining o'zaro nap yetkizib hamkorlashishini yanada chuqurlashtirish, amaliyalashtirishga turtki bo'lishni umid qilamiz. Vahabov munolarni bildirdi. İki devlet başlıklarının stratejik yetekçilikide Özbekistan-Jongo hemkarlığı tez süratli yolga kirdi. Yerlikler ara hemkarlık iki devlet münasibetinin muhim terkibi kısmı. Yakın yıllardan bu yan Özbekistan'ın Jongo Şinjan bilen bolgan yerlikler ara hemkarlığı gün seyri koyuklaştı. İktisat soda hemkarlık sahası yeşil enerjiye, yasımcılık, binakarlık kuruluş katarlıklarını öz içine aldı. Kelgüsüde hem törtkü buluş, almaştırışını yanımı küçeytip, soda, yezi igiliki, medeniyet, mağarip, ul eslehe kuruluşu katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını kengaytip ve çonkurlaştırıp, tekmi yukarı seviyede öz ara nep yetküzüp, ortak payda ilişini tırışıp, emelge aşırışını ümit kılımız. Can Yingchun, Abdonom rayonun münasvetlik tarmaklarıdaki mesul yoldaşlar görüşke katnaştı.
1: Stansımız Xavri. Ən axırqı yürüş üskününü tənşəb sınayış tamamlanıb, Şincan neftlikinin Altay Cemineydiki 800 min kilovatlıq şamal elektri yoruqluq volt türədə 7-ci ayının 17-ci günü liniya boyca iş tamamlandı. Bu tür Şincan neftlikinin Qaramaydan çıxıb, Şimali Şincanda uğurlaşdırğan başqa cəhətki tünci yeni energiya ülgü quruluşu. Şundaqla, Jongo Nefi Təbii Qaz Qurohinin turbi yolu cəhətki yürüşlük yeşil tok türü. Təxminən 2 milyard 409 milyon yuan məbləq silinadığan bu türdə 2024-ci ili 12-ci ayda quruluş başlanğan. Bu tür 600 min kilovatlıq şamal elektr, 200 min kilovatlıq yoruqluq volt energiyasını bir gəvdiləşdirib eçiş. Həm də 7.5 megavatlıq çoğun tipdiki şamal generatordan 80-ni, 61 yoruqluq volt energiyası çasa sepi və 220 kilovoltluq besim aşırıb yığış punktini yürüşləşdirib quruşni öz içi qalırı. Bunun da şamal elektr yoruqluq volt energiyası cəhətdə öz ara toluqlab mas küç çıxırıb, yenicə yeşil energiya təminat sistemisini bərbaqlış nişan qılınğan. Şinjan neftikinin Altay Cemineydeki 800 min kilovatlıq şamalı elektr yoruqluq volt türü bölümünün məsuli Tağının muhbırğa mındaqdırı. Bu tür Şinjan neftiki başqa cayda yeni energiya bazarını etiştiki belgi xarakterlik kuruluş. Bu tipini yeşilgi özgərdiş, neftlik bilen yerlikni mas tərəqi qıldırışdın ibarət koş burışını üstüge alğan. Tür tamamlanğandan keyin həm nefi təbii qaz kəsbində yeşil məhsulat miqdarını aşırışını yeşil tok tərkigə iyi qılğılı. Həm Altay vilayətinin pakiz energiya təminatıdakı kəmtüklüklərini toluqlaşını işqə aşırğılı. Yəni nefi təbii qaz miqdarını köpəydiş, şamal elektr yoruqluq volt kəsbini gülləndiriş, ekologiyanı əlalaşdırışdak yeni vəziyyətini həqiqi türdə barlıqı kəltürgülü boladı. Şinjan neftlikinin təbii qaz turbisi cəhətki tünci yürüşlük yeni energiya türü bolğan Şinjan neftlikinin Altay Cemineydeki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türədə nefit təbii qaz bilən yeni energiya birləşdirilgən yoğurma tərəqqiyatının yeni yolu icəli. Bu tür işqi kirişdirilgəndən keyin hər yili 1 milyard 600 milyon kilovat saat pakiz elektr energiyasını muqim çıxırış. 480 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb qiliş, 960 min tonna karbon töt oksidini az qoyub berişini işqi aşır qılıb olur. Cemine Nahiyelik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Qrupsının şücəsi Wu Jianhua mündaq dedi. Türünün əməl ilişi Cemine Nahiyəsirki çoğun tipdiki şamal elektr, yoruqluq volt, bir gəvdiləşdirilgən tür cəhətki boşluqni toluqlab, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblər topini dəstəbki köləmgi iqi qıldı. Şinjan neftliki bilən bolğan umum yüzlük energiya həmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıb, öz cayımızdan şamal elektr, yoruqluq volt baylıqı əvzəlliki qıtayənib, çeqra yeşil energiya kəsbini ortaq ravajlandırımız.
0: Stansımız xəbri Дәүләт юлы 219-нче линиясының Долата портыдан Моңғол күре нахиясыгыч болған бөлігідік таш жолда яқында сынақ тарихысыды қатнаш башылынып, Или областының yol торы орылаштырышыны янымы мүкемелләштіріп, шу жайның мәдәниет саяхачылық кәсбінің тарақиятыға күшлік қуат қошты. Uzaqdan buyan Moğol Küre nahiyasidan sirtqi chiqishda asosliqi faslga asosan echiladigan o'lka yo'li 237-liniyasi G'ulja Moğol Küre tash yo'li va Tekas nahiyasi

0: Tunca qetimliq küç sınışta Qashqar komandisi öz meydanıda 2-de 1 netice bilen Sanji komandisini yenip, keyinki basquşluq musabıqıya kiriş pürsətigi erişken. Musabaqa başlanışı bilenla Sanji komandisi öz meydan əvzəlligiga tayınıp küçlük hücumğa ötdi. Qashqar komandisi tez süratte pas beriş ve nuqtu topqa tayınıp pürsət izdiri. Her iki taraf aldınki yerim meydan musabıqıda nomor alalmadı. Keyinki yerim meydan musabaqa başlanıp 79 minut bolğanda Qashqar komandisi aldı meydandaki nuqtu top pürsətini çan tutdi. Ekremcan Enver çeklengen rayonda İgiz Sekrep Sanji komandasının vardasığa kalı top bilen hücum kılıp katmal haletini buzup taşladı. Bir top kutturup koyan Sanji komandası bütün sep boyunca tırışçalık körüstüp en ahırkı kaydırma hücumu ötken bozumu Qashqar komandasının mudabiyya sepini bösüp ötelmedi. Ahırda Qashqar komandası karış taraf meydanada galiba kılıp umumi numarda 3'te 1 netice bilen 4 güçlük komanda katarığı kirdi. Qashqar komandasının top mesanesi Asiya Tursun Niyaz mundaqdırı. Bu yerge kelip Sanji'nin tenterbiye meydanının muhitinin intayın yaxşı, ademlerinin tolumu kızgın ikkallikini his kıldım. Qashqar'dan kelgen medetçiler etirtumu nahayti kaltıs maslaştı. Kayfiyat intayın kızgın boldı. Xotin komandası bilen ili komandası ara musabıqımı nahayti keskin elip berildi. Aldınki yerim meydanda işkili tərəp topkır güzelmedi. Keyinki yerim meydan başlanıp 58 minutta Xotin komandasının topçisi Ekrem Muhtar pürsətini çın tutup kalı topkır gözdi. Bunun bilen meydan numarı 1'den 0'ü özgərdi. Keyinki nuqtu top musabıqısı da ili komandası 13'lü qalda 4 top, Xotin komandası 3 top kırgözdi. Ahırda Xotin komandası umumi numarda 6'da 7'de netice bilen rəqibige əbsuslanarlı qalda utturup koyup 4 güçlük komanda qatarga kirelmedi. Xotin komandasının topçisi Ekber Ubul mundaqdırı. Komanda əzalarımızdan həmisi mahartını nahayti yaxşı cari qıldırdı. Şunaqla nurğun bədəl tölədi. Bunundan keyin özümüzni özüksiz yüksəldirib, yanımı tirişib davamlıq gayrat qılımız. Xotin komandasının top mestanısı Kung Fan K mundaq dedi. Futbol her millet amısını bir yerge cem kıldı. Köpçilik billi ulturup, top görüp, mundışıp, keyfiyat nahayti kızgın boldı. Xotin ve ili komandası seviyesini namayan kıldı. İlidiki dostlarının Xotin'ge köprek gelip mihman bolişini, güzel Xotin'ni körüp bekşini karşı alımız.
1: Stansımız muhberi balığını haber kıldı. Şanghay'nın Şincan'ı mədiniyet arqılıq oğzıqlandırış noxtılıq törü bolğan Şanghay Balet Ömükü'nün icadi balet teatri Muqamını izdəş 7. ayının 18. günü kəştə Ürümçi Çoğun Teatrxansıda oynaldı. İcadi balet teatri Muqamını izdəşdə Şincan Uyğur Muqam Sənəti işki yadro qılınğan bolup, yaş muzikant Güli'nin yurtıdan ayrılıp köp yıllardan keyin yurtıqı qaytıp, Muqamının lərzan melodiyasiga əgişip, mədəniyet yıldız tomarını izdə şikayesi bayan qılınğan. Teatrda bazar, derya boyda naqşı etiş, milletler toy mürasımı qatarlıq, Şincan'ın kaynaq durmuş görünüşleri tutaştırılğan bolup, Şanghayça baletnin nəpis, ölçemlik bədən tili, Muqamının kızgın, coşqun, milli salapti bilen bir gəvdiləşdirilip, xalq aralaşqan usul tili arqılıq, Şincan'ın yerlik hikayesi bayan kılıngan. Tamaşibin il təbir Qalıbcan mındaqdırı. Balet bilen milletler usulunun cümleden dolan ve senemnin bir kısım usul kademleri. Muqam muzikisinin balet usulü bilen birikip özgece təsir payda kılgalıqıga hakikaten bek hayran kaldım. Ait yaxşı yoğurluptu. Bütün meydan oyunda usul tolumu güzel, nəpis oğurlanğan bulup, milli çalğılar arqılıq tən kəşkiliş bilen simfoniya yoğurlup, çökmü şekildik görünüşler muqamğı mücəssəmlengen koyuq cunha mədəniyeti asasını toluq namayan kılıp, nəx meydandik tamaşibillarını məbdun kıldı. Tamaşibin xıcı mındaq dedi. Şincan'ın milletler usulidiki kol hərkidi, baletnin put hərkidi bilen nait yaxşı birləşdirilibdi. Onun da hem baletnin nəpsliki, hem milletler usulunun kızgılıqı namayan kılını digen. Bu arqılıq ananevi mədəniyetini teximi yaxşı düşünüş imkaniyetigi iqbalı dikenmiz. Balet bilen muqamdan ibaret iki xil sənətnin

Orolda hava ochuq, temperatura 28 dan 40 selsiya gradusqacha. Aqsuda hava tutuq bolup, keyin echilidi. Temperatura 28 dan 41 selsiya gradusqacha. Atışta hava ochuq, temperatura 24 dan 42 selsiya gradusqacha. Qashqarda hava ochuq, temperatura 25 dan 42 selsiya gradusqacha. Xotanda hava ochuq, temperatura 25 dan 41 selsiya gradusqacha. Ürümçide hava ochuq temperatura 26 dan 38 selsiya gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qatimgi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri G'ani Qadir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulqumar Qurban, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: sansızlığan ailede üsp etilgen, her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti anlığı uçula. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlığı uçula yakışımsızla. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı'nı anlayışanlarına karşı alımız. Ben riyasetçi Abdurrahim Topar.
2: Ben riyasetçi Hamide Kayyum.
1: Dostlar, bu kıtım programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'ın gireleşme şeklideki mükemmel turalğu mahallesi kuruluşu yetekçi kaidesini ilan kılgallıqı toğırsa da sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde bu yılın aldınqı 20'de Şincan'da katlanan Jungo Avrupa Asya Növeç Foyzu'nun oxşaş məzgeledikidin 6.10-7% aşqallığını tonuşturumuz.
2: Yarqın ism sahibimizde memleketlik 1 May emgek medalığı erişkücü Hemra Güllü Abdul bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıştin Avançlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirk programlarını anlatılıp oluyordu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 2026 yıllık Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırış, umumi halkını nebki eriştiriş, kitap okuş, şatlıkıdın behirliniş, yardım pul, emrah buluş, temsirki kitap istimali, yardım pulu pahaliyeti, Şincan'ın erkaç yaylarda maskademde başlanıp, Şincan'daki Şinhua kitapkallardaki kitap bahası 40% tüelledi.
2: Bu kitimki pahaliyette cemi 4 milyon yönlik medeniyet istimali yardım pulu tarıktılıdı. Ammığı yüzlenip Şincan'ın her kaysi caylarıdaki Şinhua kitapkhanısı dükkanları da kitap sitivalganda yardım pulu tarıktış kanat yaydırılıdı. Paaliyet 9. ayının 30. günü gece devamlaşıdı. Yardım pul tarıktışta umumi somini kontrol kılış, aval kelgelle aval erişiş endizisi yolu koyuludu. Somu ölçümü işletilip olgan haman ahırlaşıdı. Paaliyetten paydanı halkı ödünüp beriş, kitap okuşkı nebiyet güzüş hakiki işkı aşırılıp, kitapkı amrak her bir kişiye medeniyet arkalı halkı nebiyet güzüş illiklığı his kıldırılıdı. Ürümçi şehri ahalisi Yang Fen mundaq dedi. İşki balamga resimli kitap elip verdim. Esli

0: Bahasi 100 yuandan aşıdığan kitabını etibar kılgandan keyin faqat 100 neçe yuangili setib aldım. Bahasi nahayti muvafiq eken.
1: Xinhua xalqaro kitap şahartisi plan bölümünün mesulü Nurbiya Abdükerim faaliyet mezgilide ahallar Xinhua kitapxanasının tor sırtdaki dükkanlardan kitap setib alsa yardım pulu etibarıdan behriman bola alaydığanlığını bildirdi. Hem de istimalçılarga derslik, koşumcu oktuş materyallarının ve kitap türüdün başka tavarlarının bu kıtımkı pahaliyetke katlaştırılmaydı kallıqını alaydı eskertip mundaq dedi. Şincan'daki Xinhua kitapkanları bahada 15% itibar berirdi. Bununla 25% istimal məxsus tür yardım pulunu koşkanda okurmen dostlar bivasta 40% pulunu tecep kala alaydı. İsabat kılganda baha bivasta kemey teludu.
0: Yakında Şinjan Sanat Orni Opera Ömekinin Edebiyat Sanat Naqş Usul Keçilikini Mənziri Rayonlarga Kirgizish Yürüşlik Faaliyeti Altay Şehrideki Hualin Bağıçısı'ğı kirip Sayahatçilerge Yoğur Süpetlik Naqş Usul Katı Merikisi Taqdim Kıldı. İpek Yoli Edebiyat Sanayeti Bilen Qar Şehrinin Mənzirisi Girelişip Cülalandı.
1: Hualin bağçısı da sayahatçılar ve amma baldurla öz oralarda oldurup kütüp durdu. Şadiyanın mukaddemige ergişip oyun başlandı. Artısla çıraylıq kiyimlerini kiyip, usulluq naqşa, yalğız kişilik naqşa, seyrik, etot qatarlıq numurlarını oruladı. Sähin astı alq sadaları üzülümüdü. Nurgun sayacı ritimga ergişip, naqşa eğitip, usul oynap, mədəniyet, sayahatını çökm sınaş işğa aşırıldı. Xınallik sayacı Zuli mundaq dedi. Bu qatim Şinjanga sayahat kelib, naqş usul keçilikini körüp nahayt xoşal boldum. Oyun nahayt qaltıs boldi. Keyin yana Altayğa kelib, vatanimizning güzel manzarasini körishni ümit qilaman.
0: Altay shahri aholisi Qin Xuejing bu keçilikda yana yuqori madaniyat saviyasi namoyon qilinibdi. Bunidan keyin bu turdagi xalqqa naf yetkazish o'yinlarining ko'proq o'tkazilishini ümit qilaman dedi.
1: Bu qatimqi sayyori oyun yana qum, jading uy, qanas, qatarliq ko'plagan manzir rayonlarda o'tkazilib, ko'p maydon cho'kma amaliy manzirlik oyun o'ynaladi. Xinjiang san'at o'rni opera o'miginin birin darajalik artisi Rahila Vali mundaq dedi. Bu qatim manzir rayonini orq ko'rinish qilib, mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayyohlarga bevosita yuzlandi. Kespi maharet körsüşü arqılıq teximi köp sayacını güzel Şinjanını, güzel Altayını düşünüş imkaniyeti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq millətlər iştifaklıqı körükü bərpa qılışını Çin qanımızdan ömüt qılımız.
2: Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC Dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizitibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizitibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400 993 77 88.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda Şinjan'ın kireleşme şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruluşu yetekçi kaydısını ilan kılgallık doğrusunu sözlep yerimiz.
2: Yakında, Abdunum rayonluk turalgı ve şehir yezi kuruluşu nazarıdı, Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun kireleşme şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruluşu yetekçi kaydısı sınak tariqisi de yol koyuluduğunu ilan kıldı. Bütün Şinjan'daki her kaysi vilayet, oblast, şehir hem nahiye, şehir rayonlarda bir xatar sağlam, əslahəleri mükemmel, başqurluşu tertiplik, iştipak inak bolğan, kireleşme şeklindeki mükemmel turalgu mahallesi kuruşunu küçəytdi.
1: Abdunum rayonluq turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazarının alaqadar məsulu mundaq tonuşturdu. Kireleşme şeklindeki mükemmel turalgu mahallesi kuruluşu da Xalqni markaz qilish, ishtiboqlashib yuqurilish, yeshil taraqqiy qilish, masala yo'nalishi, sharoit qarab ish ko'rish, o'rtaq qurish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanish, cheklash bilan yetaklashga teng ahamiyat berish, ko'p manbalik do'stona bo'lishdan iborat 8 cho'ng prinsipga amal qilinib, turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasining Jumhur milleti ortak gavdisi engini mustahkamlash, Jumhur milleti ortak gavdisi qurilishini olg'a siljitishki roli joriy qildirilib, bo'shliq jihatida kirilishni vosita qilish orqali madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlardan har taraflama kirilishga texmi yaxshi mulozamat qilinadi.
2: Yetakchi qoidasi Kireleşme şeklindeki mükemmel turalgu mahallesi kuruluş niçörü degen halda kuruluş nişanı, kuruluş kölümü, kuruluş tedbiri qatarlıq 5 cihetteki konkret talep oturgu koyuldu. Ammavi mulazimat əslahələri, şəhər məmuriyyəti yürüşlük əslahələri qatarlıq 8 cihetteki ölçəm qayda aydınlaşdırıldı. Kireleşme şekildeki mükemmel turalgu mahallesi kuruluşu da Cunhua milleti ortak gavdisi inini mustahkemleş asasi liniye. Her millet halkının künsiri iş bir batkan güzel turmuş ihtiyacını kandırış hizmet nişanı kılındı. Kölem cihette şehir yol, tori, tabii yer şekli asas kılınıp, mahalle tevallikideki ultrak rayonlarının sani ve dairesi, nopus ve yol torunun zışlıkları birleştirip, kireleşme şeklideki mükemmel turalgu mahallesinin dairesi bir tutaş ayırıp bekitildi. Prinsip cihette nopus kölümü 3000'den 12000 gıcı, piyade meniş aralığı 300 metreden 500 metre gıcı bolsa muhabbiq.
1: Kireleşme şekildeki mükemmel turalgu mahallesi kuruşta kemtülüklerini toluqlaş, organik kireleştiriş, türgü ayırıp algı siljitiş, mahiyetlik mezmunu yükseldiriş, xavf-xatarga taqabıl duruş tedbiri kollanılıp, hem əslide bar bolğan turalgu mahalleleri ve konu oltıraq rayonla muyum noxt kılınıp, su, tok, gaz, yol, par qatarlıq şehir memuriyeti ul əslahallerdeki Konraş, buzuluş qatarlıq kentlikleri aldın toluqlanıdı. Yaşanqallar, ballar əslahallerdeki kentlik kılınıdı. Mahallinin muy tazlıqı tüzülüdü. Ahallarının ehtiyacı maskeladığan əslahə sesil kılınıdı. Mahallinin muy tazlıqı tüzülüdü. Ahallarının ehtiyacı maskeladığan əslahə sesdimisi və sığdırışcan uçuq məhəlli muhiti bərpaqlışı arqılıq ər millət amıqa billi yaşab billi öyginiş, ortaq qurup ortaq bəhriniş, billi işləb billi könül eç şəraiti yartıb berilidu.
2: Abdunum rayonluq turalgu və şəhər yezi quruluşu nazarıdı mas qədəmdə kireleşme şəklədiki mükemmel turalgu məhəllisi quruluş körsətmisini besib tarqıdıb, asaslıqı məhəllə universal mülazimət ponkidi. Yəsli, balalarını havalilik beqiş orni qatarlıq 21 sahədiki qeliplaşdırış quruluşıqı qarada 108 maddılıq quruluş bəlgilimisini inçikiləşdirdi. Bunun içində 69-i cəzmən qurulduğun tür, 20-si qursu boludğun tür, 19-i süpətini östürüş şərtini hazırlığan və şununqa ehtiyacı bolğan məhəlli səplimə quruluş türü bolub, tür quruluşını təkşürüb ötküz verişini kəsbi yetəkçilik bilən təminləydi.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılı, bu sehipimizde bu yılın aldınkı yerimde Şincan'da katlanan Cungu, Avrupa, Asya ve Çipoyuz'un okşaş mezgeledikten 6-10% aşkallıkını tanıştırmız.
2: Bu yılın aldınkı yerimde Şincan Tömür Yol Portu'da katlanan Cungu, Avrupa, Asya ve Çipoyuz'u 9459'a yetip, buldurki okşaş mezgeledikten 6-10% aştı.
1: Bu yıl kirkendim bu yan memleketin köp kısım cayları da katnıgan Cungu, Avrupa, Asya növeç poizlerinin sahne sizcil köpeydi. Şincan arkalık çıgıradın kirıdıgan çıkıdıgan Cungu, Avrupa, Asya növeç poizleri mu şununla ağışıp köpeydi. Şincan tömüryol tarmakları poizlerinin yukarı ünümlü katnışıgı kapalet kılış için vokzal, meydan, kaçılaş, çürüş, maşını saymalları katarlık baylıklarını bir tutaş bilallap, Çigradın kirip çıkıdıgan Cungu, Avrupa, Asya növeç poizlerine karta aldın almaştırıp kaçılaş, aldın grupalaş, aldın toşni yol okuyup, növeç poizlerinin en köp grupalınış sahne ve süreç süptüne ayrım halda 55 vagon 3000 tonluğu yetküzüp, Poiz'nin bir kıtımdaki yük toş iktidarını yenim östürdü.
2: Şincan tömüryol tarmakları bütün musabı vakit cedvelini inçkileştirip ve mükemmelleştirip, Cungu Avrupa növeçi poizlerinin mahsus kapalet mekanizmini mükemmelleştirip, növeçi poizlerinin yukarı önümlük katnışını işkaşırdı.

0: Hazırga qadar Alatau vokzalıdan kirip çıkıdığan bütün musafirlik vaqt jadvelida Jungo Yevropa nöwetçi poyezi liniyasi 8-ge. Her haftada Chegradan kirip çıkıdığan bütün musafirlik vaqt jadvelidiki Jungo Yevropa nöwetçi poyezi 27-ge yetti. Qorğas tömiryol porti arqalıq Chegradan kiriş çıkışının bütün musafirlik vaqt jadvelidiki Jungo Yevropa nöwetçi poyezining liniyasi 4-ge köpeytildi. Her haftada Chegradan kiriş çıkış bütün musafirlik vaqt jadvelidiki Jungo Yevropa nöwetçi poyezi 4-ge yetti. Beijing, Tianjin, Hebei qatarlıq rayonlardan Xinjiang portlarına bevası baradığan Otır Asiya nöwetçi poyezlerinin transport yeni yolu ravallaştırılıp, nöwetçi poyez dostları çemberge devamlıq kengaydı.
1: Alatau vokzalı ve Qorğas vokzalı nöwetçi poyezlerinin transport tertifini özlüksüz əlalaştırıp, kütüveliş, mandırış, gruplaş, almaştırıp kaçılaş. Ötküzüştek bütün zencirlik meşgulatı ölçümünü inçkileştirip, növeç poizlarının yürüyüş önümünü özlüksüz östürdü. Jungo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guruh Çekli Şirketi Alatau Vokzalı Yürüştürüş Seyhinin Modiri Çinci Bin Mundaq dedi. Avtomobil arqılı qobıl qılış, yetküzüş, yükünü almaştırıp kaçılaş, talun tercim qılıştın ibarat üç çoğun aşkışlıq alqıga yakından dikkat kılıp, meşgulat kılmaydıgan vaqtını davamlı qısqartıp, poiz eqimi mal mənbəsi qatarlıq əmili əhvalğa asasən, işləp çıxırışını təşkilləş lahiyyəsini callıq əlalaşdırdıq. Azır vokzaldı künügi otdur isap bilən 24 növəç poiz qatnaydı.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda memleketlik 1. May emgek medalığı erişkücü Emragül Abdul bilen tanışımız.
2: 2025 yılı 9. ayda başçı Xi Jinping, merkez vekilleri ömükini başlap, Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaştı. Tebrikleş yığınada memleketlik 1. May emgek medalığı erişkücü. Maralbeşi nahiyesi Tongmin Yaslisi'nin başlığı Hemragül Abdul, bütün Şinjan'daki asası katlam amma vekili bolu süpüde bilen söz kılış munbirege çıkıp, Cenobi Şinjan'ın Yasli maarifideki alemşumul özgürüşle. Yurtının kün sayın yenilinuvatkan terakiyatını samimi bayan kıldı. Addi, hayacanğı tolğan kalıp sözleri meydandaki her bir kişini təsirlendirdi. Kızgın alkış sadası uzakçı yanırdı.
1: Şunundan kiyin, her kıtın partiya ve devletinin çoğun işleri, mühim işleri bir vasit körsütülgen, emli əhval körsütülgen de Emragül hemişe çeksiz şerep yes kıludu. Əsilet ruhlunudu. Bu yıl 1. iyulda Başçı Xi Jinping'nin Cüngo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş yığınada kılgan mühim sözünü köngül koyup anlap, Emragül'nün garbi kısımda töhbi yartış kızgıllıkı ve işyençi teğimi orgudu. O, özünün yaşlıq bağırını yesli mağrıbı iş ornuda çakıntışka eradı bağladı.
2: Çin Turuş yaş vaxtadaki bir kıytımlık tallaştın kelgen. 2003 yılı Maralbeşi nahiyesinin Çoğunkurçak yezisinde güçlük yer tevridi. Aynı çağda Hemragül, emdala 20 yaşı kırgen bulup, tehi yenila hizmetke katnaşkan yaş okutkoçi idi. Tuyuqsız yüz bergen yer tevreş, mektep yatıqını veyran kılvetti. Kalduk yer tevreş, kayt-kayt yüz berdi. O, hizmet taşları bilen, tenterbiye meydanı da xatardın saklanışka mecbur boldi. Mektep, yaş okutkucularının ruhsat sorap yurtdağı kayıtışıga ruhsat kıldı. O, alaqsadı bulup, vaxtınca öyüge kayıtıp duruş oyumu kelgen idi.
1: Emragül Ahtu Nahiyesirge dadısıgı telefon kılganda, dadısı telefon donanğa. Yurttaşlarımı sizge okşeş kıyın əhval turuvatsa, yalğız kayıtıp kelsiniz, hatırcan bolalamsız, dep xeyli salmıq eğir sözlerini kılgan idi.
2: Bu sözler Emragülge xeylila qatıq təsir kıldı. Şunun bilen, o yurtuğa kaytış oyunu kaytı tılgı almadı. Uzak ötmey, yaşınıp kalgan ata-anısı Alahi'den nan elip gelip, iş ornada çın durup işlevatkan Hemragül'nü yokladı. Ve yer tevreşte veyran bulup ketken mektep hoylısıgı karığınıca, hizmetini yakşı işlen, balılanın halıdın yakşı haber ilin, dep kaytı tapıladı.
1: Dadısının tapılışı bilen yaşlıq baharı urğup durgan Hemragül qatdiylik bilen bu tuprakta çoŋqur yıldız tartıp Çigira rayonunda 20 neçe yıl adam tərbiyeleş yolunu açtı.
2: 26 yaş dəl bösüşke ve tirişip işleşke cürət kılıdgan yaşlıq baharı mezgeli bolğaşqa Hemragül teşebbüskarlıq bilen hizmet ornını almaştırıp Dövlətbağ yezilik yesliğinin başlıqlıq vazifesini üstüge aldı. Şu çağda, yesli öyleri ariyetki elinğen kesek öyleriydi. Okutkucular koşuni aciz, okutuş kuralları kemçiliydi. Okuş işideki nurgun balılarının gün boyu etiz başları da oynap, terbiye kobul kılış, yakşı pürstini bekardın bekar koldun berip koyu vatkallıqını körüp, o nahaydı bir aram bolğan idi.
1: Emragül kütüp durmay, tayını valmay, tələb kılmay, səhər turup keş qaytdı. Oqtuqçılar bilen birlikte tamları resimsizdi, sınıplarını bezidi. Yeni üstel orunduq ve orun körplerini setib aldı. Paliyet öyü, aşqana ve çüşlük demeliş yatqını yeni tüskü kirgüzdi. O mındaq dedi. Tamlarının çıraylıq bulup ketkenlikini görüb, bək xoşal bolduq. Ballar yaqtursula, her qançı çarçısaqmı ərziydi.
2: Hemragül, motosiklet minip, yıl boyu 13 kilometrelik egiz pes şiğil yolda katnap, öymöyü kirip, dekallarını, balılarını okutuşku davet kıldı. Onunla berilgen cevap hemişe, çın takalgan dervaza ve çönmeslik yesiyatıgı tolgan közler bolattı. Сансызлыған кәш құрылада о мотоциклетінің ролыға бешіні қойып, үн тінсіз яш төксі мұ, әдісі сәрді мотоциклетіні еніла дәл вақтыда от алдыратты.
1: 2017 жылы Шинжаңда ез ясли құрылышы түрі умумізлік башланды. Дөләтбақ есірігі ясли үзіл кесіл еңілініп, қызыл тамлық кичек бина. Кауч ятқызылған тән тәрбия мәйданы вә көп вастылық үскілілерінің әммісі толық сәпленіп, ездігі әң чырайлық имарат болып қалды. Еңі есліге көчіп кірген күні балылар кауч ятқызылған мәйданда домылап ойныды. Оқтықшылар еп еңі көп вастылық ақ доскіні енік сіледі. Нұрғын атанылар қәдіміні тоқтытып қарғынычы, тұйдырмай көз яшларын сүртті.
2: Әгер өткен 20 нәтчі еліліқ чың тұрышны өткелгі хүжім қылып, қиыншылықларыны еңіп, кәмтікліклеріні толықлап, бүтін күч білән тірішіп, езі кәнтікі балыларыны оқиыдыған мәктәп болуш имкан едігі егі қылейш дейсәк, бүгінгі күнді оның күрәш нишаны, Жәнуби Шинжаңдығы балыларыны яқшы мәктәпті оқуш имкан едігі егі қылыштың ибарат. О, бекіш тәрбиелеш сүптіге чоңғыр әзір сыңдырып, адам тәрбиелештігі инчігі халқыларды ыздынып, оқытқочыларыны етәкләп терікчілік районы, бақмычылық бұлыңы қатарлық әмәлият дәріс ханыларыны бәрпа қылып, тән тәрбие мәйданыда қызықарлық тән әркет ойыларыны лайыялап, балыларыны ойнаш жәрянада тәрбиеге егі болып, өсіп етіліш, омум юзлік тәрәқи қылыш имкан едігі егі қалды. Еңі көреш нишаны оның адам тәрбиелеш әсли мәқс

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak Programısını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qedimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Atış şəhərinin Suntağ Bazırı Azğan kentideki əncürlər yeşil kəsib zəncirini tutaşdırdı. Morin ahiyasının güzel yezi kent kuruluşu bütün rayon süpitini östürüşke karab kadem taşladı diye mezmunlanı dekidin lağı sunumuz. Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde Savan şehrinin Dacuan yezisindeki bir toxu firması da tuxum toxusu turaklıq temperaturalıq muziki zalığa köçüp kırıplı kalmasın yana hava tanışıgüştün bəhirmen boldı. Buyluk Mənziri rayonada egilik tikligen Çongçinliq sodigar Jangkay şu jaydiki kent ahalileri bilen bir aylı kişilerden bolup ötteydigen mesmullani dekitin lağı sunumuz. Yezigilige yeza dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şinjan'nın tunci konak biologiyelik sort yetiştiriş soğurtu koşulgan zakaz mal türi resmi əməl ilişip küşke egi bolduğu kadarlı uçurlarını anladımız. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting abonucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı həmdə hər vaqt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlərə nəzər.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Güllünubatqan yezi kentlerge nazar sahibimizni davamlaştırıp atımız. Hazır, Mori nahiyasının her qaysi yezi pazarlarıdaki oltıraqlı ışıqı bap keledigan

güzel kent kuruluşu bütün sürat bilen algı siljitilip, yollarını özgertiş, yundu turupu doğru yatkuzuş, açlıkını aptapkı siliş meydani kuruluşu, kentlerini kökertiş, yorutuş katarlı kuruluşlar mas kademde emelileştirildi. Eginbulak yezisi CCZ kenti kuruluş nek meydanı da işçiler kuruluş köznek mezgilini çın tutup ciddi meşgulat kılıp kent içine 3000 kvadrat metr keledigan ölçemleşken açlık yeğitiş meydanıdan 3'ni yeniden kurdi. 4,8 kilometr uzunluktaki yundi turubu tori yatkızdı. CCZ kenti Miyargu kentinin oltraklışkı bab keledigan güzel kent kuruluşu türüge cemi 14 milyon 70 min yuan meblağ silingan bulup, yundu bir taraf kılış, muhitini tüzeş, ul kuruluşunun derecesini östürüş katarlıklarını öz işçige alıdı. Bu türü işgi kırıştırılgen dinkeyin, çik kentinin sepergi çıkış, bulgumalarını çıkırış, açlık saklaş, ahlat toşini yürüşleştirişinin derecesi umum yüzlük östürüldü. Şecir bazarının tün cuansız kentide asaslık gol yollarını yenilaş bilen piyadalar yoluğa kışyat kuzuş mas kademde yolu koyuldu. Türü kuruluşu da aldı bilen şu caydaki maşini üskünüler tallap işletilip, şu kentteki emgek güçleri kobul kılınıp, kent ahalilerinin yakın etrafta işlemcilik kılıp kremini aşırışıga türkü buldu. Şarkı Tianşan Medeniyet Sanat Belbeği, Yezi İgilik, Medeniyet, Sayahat Yuğurma Ülgü rayonunun terakiyat ornığı tayinişi arkalık, Morina Hiyasi, tutaş ketken ülgü kentlerini berba kılıp, yezi ul kuruluşudaki kemtüklüklerini toluqlap, oltraklışış muhitinin derecesini östürüp, her millet amısının bəxt tuyğusu ve erşif tuyğusunu hakiki aşırdı. Növette, Morin ahiyasıda Abdunum rayon derecelik güzel, oltraklışkı bab keledigan ülge kentinin yetisi barlıq keldi. Bu yıl bütün nahiya boyuca 96 milyon 590 min yönlik yezi kentlerini güllendiriş boyuca yar yülek buluş mebliği bir tutaş planlanıp, 29 türlük berpa kılış ölçümüge seliştirilip, 4 yezi bazardaki 11 memuri kentte 6 çoğun ul eslahanın derecesini östürüş kuruluşu yolu koyulup, güzel yezi kentlerde 2 nokta berpa kılıştın bütün rayon boyuca süpetini östürüşkice özgürüş işe aşırılıdı.

öz ara yardım beriş, koşnula arasındaki illiklik, kündelik turmuşni bir-birige tutaştırdı. Bu yıl 55 yaşqa kirgan Jangkay çoğun çiğnliq bolup, yemek kişmek, mehman sarayı kəsbi bilen şoğullanı vatqınıqa köp yıl bolgan. 2018 yılı o ailesidikilani ilip Şinjanga sayahatke keldi. Turpan boyluqnın güzel mənzirisi, samimi, kızgın, mehman dost kişilə onun da çoğunkur təsir kaldırdı. 2023 yılı Şujay'nın mədəniyyat sayahat boyuca sodigar çakırış pürstidin paydalanıp, Jangkay dostları bilen billə boyluqı gelip iyilik dikledi. Mahalli kadrlarının samimi yardım berişi bilen, o orun tallaş, ahalilerinin tural qozunu özgertiş qatarlı xizmetlerini oğuşluq tamamlap, işki ailevi mehmanxana açdı. Şunun bilen billə, 5 mo özümlik bağını hüddegi elib, Çigra rayonda yıldız tartıp, egilik tikləş turmuşini rəsmi başladı. İgilik tikləgən dəsləbki məzgildə til bilməgəşkə, Jangkay bilen öy egisinin pikir almaşdırışı qiyin boldı. Kızgın koşnısı Romangül təşəbbüskarlıq bilen olarga tərcüman boldı. Alaqı jarayanı da Jangkay Romangülnin kızını özü yalğız baqıdığanlıqını, yana yaşınıp kalgan ata anısı və yıl boyu dializ kıldırıdığan aksının halıdın xəbər alıdığanlıqını, ticaret kılıvatkan hüsün güzelleştiriş dokununun kırımının en tayin az, turmuş besiminin eğir şikayetini bilip, o xotını bilen bu ailedekilerge yar yülek buluşunu karar kıldı. Jangkay, köp yıllık yemek işmek kəsbi bilen şuğullanış təcrübesine tayinip, Romangülge öz öyini canlandırıp, aşğanı içiş təklifini berdi. Aşxanı öyni rətlik qiliş, tamak üstelini orullaşdırışdın, qormu türlerini yaxşılaşqıca o qol-mu-qol hidəkçilik qıldı. Kündilik ticaret jarayanı da, yana ailevi mehman xanadiki sayahatçilani onun öyədə qızalanışqı tonuşturdu. Qısqığına 2 yılda Jangkay Erhutun'nun bütün küçü bilen yar yülek boluşu nədiydisi de Romangül'nün aşxanısı remont kılınıp, kengaytip selinipli kalmay, yana kuruq meyve, somka, alahidi buyumla qatarlıq setiş rayolları köpəydilip, sodası canlanıp, qarislerini qaydırıp, yeni avtomobil seti valdi. Romangül mu özünün mekmallarını Jangkay'ge tavsiye kıldı. Daim polo qatarlıq Şinjanın məzlik taamlarını edip, Jangkay Erhutun'ni tetip beqişi təklif qıldı. İki aile kişileri öz ara yardan berip, bir aile kişilerden bolup ötdi. Romangül mundaq dedi. Jang akam bilen yengem menin tukunum, şundaqla menin ülgem, menin aşxanam dəl riyallıqdiki Qızıl Anar aşxanısı. Yıldız tartıp iyilik tikligen muşu yıllarda Jangkay kişilerge baştan ahır samimi muameli kılıp, aqkömüldeki arqılıq etrapıdaki her bir kişige illiqlik yetküzdi. Aile ve mehman xanını bezash mezgeli de o adatta yer tereydigan, dehqançılıqnın arsal vaqtları da kum şeğil toşuydigan kent ahalisi Osman Pattar bilen tonuşdi. Onun xotınının xizmeti yoxluğunu bilgenden keyin, Jangkay təşəbbüskarlıq bilen Osman'nın xotınını aile ve mehman xanının tazılıq iş ornı bilen təminledi. Yine Osman'ni dehqançılıqının arısal vaqtları da aile ve mehman xanığı kilip işləp, kırımını aşırışkı təklif kıldı. Jangkay'nın yar yülek boluşu bilen Osman ailesinin kırımı muqim eşip, buldur yeni öy selip, külleri barğan sırı yaxşılandı. Yaxşı iş əzəldin koş yönelişlik atlanış bolup geldi. 2025 yılı 7 ayda Jangkay kan şekeri tüven bolu səbəbidin hoşudan kətdi. Osman onu yüdüp, doktorxanığı elip berip, uyaq buyaqı yügürüp yürüp numur elip doğru aldı. Ta ki Jangkay hoşığı kəlgüce onun yeniden ayrılmadı. Bu, başka yurtta iyilik tikligen Jangkay'ni qatıq təsirlendirdi. Şundaqla, işki aile kişilerinin dostluğunu teximu koyuqlaştırdı. Jangkay, koşnılarga yardan beriplik almay, yana yaşlani köngül koyup tərbiyeledi.
Ailevi mehmanxananing xizmatchisi Suyun Ali Jumabay astaydil ishchan bo'lib, bultur qishda ailevi

Kuyruk azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hürmetlik radio anlayıcılar. Bu sahibimizde rakamlık tamak taşlaş teknikisini klinikada kullanış görsetmesi elan kılındı degen haber diktanlarda buludu. Jungo tamak çekişini tizginleş ve sağlamlık cemiyeti, Jungo tamak taşlaşını tizginleş ve sağlamlık cemiyeti nefes yolu keselliklerinin aldığını eliş davalaş kespi komiteti, Tongshin Jiayuan Ammivi Menfaat Fondi Cemiyeti birlikte mesul bulup ötküzgen rakamlık tamakı taşlaş teknikisini